yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti.

seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür O'nun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü O'nun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle O'na teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen, yine sana geldim. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşreke nurullahi ve zahera kelamullahi ve sebete emrullahi ve nefeze hükmullahi ve tevekkaltu alallahi ma şâallahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Tehassantu bi hafiyyi lütfillahi ve bi lütfi sunaillahi ve bi hamili sitrillahi ve bi azimi zikrillahi ve bi kuvveti sultanillahi dehaltu fi kenefillahi ve istecartu bi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Teberra'tu min havli ve kuvveti ve istaantu bi havlillahi ve kuvveti. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimine bi kudretike ya kaviyyu ya metin. Ya erhamer rahimin, bike nesta'in. Allahümme ya sabikal gavsi, ya sami'as savti, ve ya kasiyel izama lahmen ba'del mevti, eğithni ve ecirni min hizyü dünya ve azabil ahira. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu, hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena lekel hamdu kema yenbeği li celali vechike ve azameti sultanike. Rabbena lekel hamdu kema yenbeği li celali vechike ve azameti sultanike. Rabbena lekel hamdu kema yenbeği li celali vechike ve azameti sultanike. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلطنتنin azameti vechinin celali kadar sana hamdolsun. Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun pak ve temiz ehli beytine, ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları ve yağmurların damlaları sayısınca salat ve selam eyle. Ya Rabbi, düşmanın azmasına, tağutların kibrine, şerrin büyümesine, şevhetin galabesine, kibir ve gurur gösterilerine karşı bize sabır ver. Ya Rabbi, bela ve musibetin Allahu Teala'yı daima hatırda tuttuğunu, Zat-ı Akdes'e daima niyaz edip münacaatta bulunmaya vesile olduğunu ve Allah'ın zikri ve fikriyle hemhal olmayı sağladığını bize idrak ettir. Ve bizi hem darlıkta hem de bollukta Allahu Teala'yı hatırda tutan, ona münacaatta bulunup zikrini çekenlerden eyle. Ya Rabbi, bizi mümin kardeşlerimize karşı şefkatli, merhametli ve tevazu sahibi, kafirlere karşı da şiddetli ve tavizsiz kıl. Ya Rabbi, kardeşlerimizle bir bedenin uzuvları gibi olduğumuzu ve bedendeki bir uzvun rahatsızlanması ile diğerlerinin de rahatsızlandığını bize idrak ettir ve o bilinçle hareket etmeyi nasip et. Ya Rabbi, başımıza gelen musibetlere üzüldüğümüz gibi kardeşlerimizin başına gelen musibetlere de üzülmeyi, kendimiz için sevdiğimiz her durumda kardeşimiz için de sevinmeyi nasip et. Ya Rabbi, ya İlahi, mümin kardeşimize karşı kalbimize sonsuz bir sevgi yerleştir. Ancak bu sevgi bizi adaletsizliğe ve sevmediğimizin hatasını görmemeye sevk etmesin. Ya Rabbi, kardeşlerimizin bize karşı işledikleri hatalarını dünyada affetmeyi, kusurlarını örtmeyi ve onlara merhamet etmeyi bize nasip et. Günahlarımızı affet, kusurlarımızı ört ve bize merhamet et. Ya Rabbi, kardeşlerimizin hatalarına karşı anlayışlı olmayı ve onların kusurlarından çok kendi kusurlarımızla ilgilenmeyi nasip et. Ya Rabbi, Müslüman kardeşini dünyada sevindireni, Allah'ın da dünya ve ahirette sevindireceğini, kardeşini dünya dertlerinden birinden kurtaranı, Allah'ın da kıyamet günü dertlerinden kurtaracağını bize idrak ettir ve bize böyle davranmayı nasip et. Ya Rabbi, eğer mümin kardeşimize faydamız dokunmuyorsa, en azından zararımızın da dokunmamasını, eğer bizden sevinç bulmuyorsa, elem de görmemesini, eğer dilimiz onu övmüyorsa, en azından onu yermemeyi bize nasip et. Ve bizi Müslümanların ellerinden ve dillerinden selamet bulup zararından emin oldukları kimselerden eyle. Ya Rabbi, en çok sevdiğin kullarına gönderdiğin ve onunla dayanma güçlerini artırdığın bela ve musibetlere karşı bize sabır ver. Ya Rabbi, insana verdiğin sabır, kuvvetinin evham yolunda dağıtılmadığı müddetçe her musibete karşı kafi gelebileceğini bize idrak ettir. Ya Rabbi, çekiciliğine ve şeytanın kışkırtmalarına rağmen ömrümüzün sonuna kadar günaha düşmeme ve haramın sınırlarında dolaşmama konusunda bize sabır ver. Ya Rabbi, ayaklarımızı senin dost doğru yolun olan sırat-ı müstakim yoluna ilet. Ya Rabbi, kalplerimizi dost doğru dinin olan İslam üzerinde sabit kıl. Ey kalplerin sahibi olan Allah'ım, kıyamet gününe dek kalplerimizi dininde sabit kıl. Ya Rabbi, bizlere merhamet et, bizlere acı. Eğer sen bizlere merhamet etmezsen biz helak oluruz. Ya Rabbi, bizleri merhametinden mahrum eyleme. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım, hastalarımıza acil şifalar nasip eyle. Borçlularımıza borçlarını ödeme kolaylığını ihsan et. Ya Rabbi, darda olan kardeşlerimizi genişliğe çıkar. Kimsesizlere kimse ol ya Rab. Ya Rabbi, senin ilahi rızanı kazanmak için en son dinin olan İslam dinini hakim kılmak için, İlahi kelimetullahı yeryüzüne hakim kılmak için malından ve canından geçerek senin yolunda mücadele eden mücahit kardeşlerimize yardımını gönder. Onlara kafirleri kahredecek bir sabır nasip eyle. Ya Rabbi, onlara yardımının zırhını kuşandır. Ya Rabbi, senin rızan için mücadele eden kardeşlerimize merhamet et. Onların düşmanlarını ve senin düşmanların olan kafirleri kahru perişan eyle. Düşmanlarının birliklerini dağıt, güçlerini zayıflat ya Rab. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım, Filistin'de, Irak'ta, Çeçenistan'da, Keşmir'de rızan için mücadele eden ve bu uğurda her türlü bela ve musibetlere katlanan, evinden ve yurdundan olan, bu uğurda hicret eden Müslüman kardeşlerimize yardımcı ol ya Rab. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım, zalimlerin ve kafirlerin, yeryüzünde ilahlık iddiasında bulunan tağutların, her türlü bela ve eziyetlerine düccar olan Müslüman kardeşlerimize merhamet et. Ya Rabbi, onları zalimlerin şerrinden koru, zalimlerin hile ve tuzaklarına karşı, zalimlere hile ve tuzaklar hazırla ya Rabbi. Senin rızan için mücadele eden kardeşlerimize merhamet et. Onlara yardımını ve nusretini gönder ya Rab. Ya İlahi, biz nefislerimize zulmettik. Zatını hakkıyla idrak edemedik. Peygamber-i zişanını anlayamadık. Dini İslam'ı hakkıyla yaşayamadık. Yüce kitabını rehber edinemedik. İzzeti gaflet ve cehaletimizden dolayı başka şeylerde aradık. İlahi ya Rab, bundan dolayı tevbe ediyoruz, sana sığınıyoruz. Tevbelerimizi acizlik ve zaaflığımıza vererek kabul eyle. İlahi, her bir sokağın ve caddenin sana isyanla dolduğu, haramlarının meşrulaştığı, helallerinin hor görüldüğü, açıklık ve şehvetin temiz fıtratlı gençlerimizin kalbine ok gibi saplandığı, fitne ve fesatların karanlık geceler gibi her tarafı kaplayıp ümmeti helake götüreceği bu korkunç durumda acziyet ve mahrumiyetimizi zatına arz ediyoruz. Bu fitne ve fesada karşı bize dayanacak iman ve şuur nasip eyle. Peygamberlerini ve salih kullarını bu fitne ve fesattan koruduğun gibi bizleri de koru ya Rab. Ey her şeyi bilen, her şeyi kuşatan, her şeyi görüp gözeten ve her şeyden haberdar olan Allah'ım, bütün günah ve hatalarımızı bağışla, öyle ki bizi hesaba çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ey dergahına sığınanları koruyan Allah'ım, bizi şeytanı arzulardan koru, beşeri kirlerden temizle. Peygamberin olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin candan sevgisini nasip ederek gaflet kapısından, cehalet kaynaklı şüphe ve kuruntulardan arındır. Öyle ki benlik ve enaniyetimiz tamamen yok olup, her şeyimiz Allah için, Allah adına, Allah yolunda ve Allah tarafından olsun. Böylece Allah'ın rahmeti sayesinde rahmet deryasına dalalım. Allah'ın desteğiyle yardıma mazhar olalım. Allah'ın inayetiyle memnun olalım. Allah'tan alıkoyan her şeyden Allah'ın himayesiyle korunalım. Ya Rabbi, çareleri daralan, yüzüne karşı kapılar kapanan, hak ehlinin yolunda yürümesi güçleşen, ömür günleri tükendiği halde nefsi gaflet, günah ve faydasız amel sahalarında başı boş yaşamaya devam eden kullarına merhamet et. Ey dua edildiğinde cevap veren, ey hesabı çabuk gören, ey keremi bol ve kullarına bağışı nihayetsiz olan, hastalığı artan, şifası güçleşen, çaresiz kalan, musibeti artan ve senden başka sığınak ve ümidi olmayan kullarına merhamet et. Ya Rabbi, tek dileğimiz, muhtaç oluşumuz, hazırlığımız ise elimizin boş olması ve çaremizin tükenmişliğidir. Senin cömertlik deryalarından bir damla bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşılar. Senin af dalgalarından bir zerre bize yeter. Ey dilediğini yapmaya kadir olan, arşının rükünlerini dolduran nuru zatın hürmetine, bütün yaratıklarına galip geldiğin kudretin ve her şeyi kuşatan rahmetin hakkı için elimizi açmış sana yalvarıyoruz. Senden başka ilah yok. Ey kullarının imdadına koşan Rabbimiz, bize imdad et. Ya Rabbi, ismi azamın kerim olan, nur-u arşın dosdoğru dinin, sırat-ı müstakimin, Kur'an-ı azimin, güzel isimlerinin, ismi azamının, Hacerül Esved'in, Kabe-i Mükerreme'nin, Leyle-i Kadr'in, mübarek Ramazan'ın, mükerrem peygamberlerin, Habibi Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine senden niyaz ediyoruz ki ümmeti Muhammed'e merhamet et. Çoluk çocuklarının kalplerini İslam'a ve Kur'an'a aç. Bizi ve dinimizi din düşmanlarının şerrinden emin kıl. Gönüllerimizde ve hayatlarımızda Kur'an güneşini parlat. İslam şeriatını yücel. Ya Erhamer Rahimin. Ey her şeyin melekutu elinde, her şeyin anahtarı yanında, her şeyin dizgini kabzasında ve her şeyin hazinesi yanında olan Zat-ı Kerim, bizi göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimizin eline bırakma, bize merhamet et. Kalplerimizi, kabirlerimizi, dünyamızı ve ahiretimizi nuru iman ve feyzi Kur'an ile nurlandır. Allah'ım, bizleri yüce kitabın, Kur'an-ı Kerim'in fazl ve bereketinden mahrum eyleme. Allah'ım, bizleri Kur'an-ı Kerim'i hayatımızın her safhasına hakim kılan, başımıza gelen bütün bela ve musibetlerin çaresini Kur'an'da arayan, onun uğruna yaşayan, onun hükümleriyle hükmeden, onu hakim kılan Müslümanlardan eyle. Dualarımızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun.
1: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

0: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
1: Çağrı FM.
2: Değerli Çağrı FM dinleyenleri, Cevşen Ülke Bir Vakti başlıyor.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cevşana mezin, Xudayi mezin, ev navi xud harba Uhud'e de jipeyxemberi mara bu vasıta Cebrail aleyhisselam şandiyi. Çağa ev nafistan Resul-i Xuda zırh-i Xudani uxan. Hadis jinevye peygamberi ma Zeynel Abidin hatiye rivayet kiren. Çi demu devra Müslüman tekevin tengiye govan navabu xuynin bi izna xada feraca khiri u khalasiye ve bibinin. İnsane Müslüman goroje hineki civan navabu xuyni u dağfaza xoşi u khalasiye biki muhakkak ve roj broş ikhlas u bawari avi qawi bibi. Üstad-ı Mebedi Uzzaman Said-i Nursi Rahmu Razibuna Xuda Lisarbi her roj du vaxtaki malum de hinek jve cevşene duxand u xandın avi gelek teşviq dekir. Gelek insani salih u qanç khir u beraket avi ditine. Xuda ma u tamami Müslümana je ahli zikir u dua binivisine. Amin.
1: Evşenül Kebir.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni es'eluke bi esmaike

0: Ey mezzine tevi mezzina, ey evigo bersiva duha dedi, ey khudye tevi qanciya, ey evigo derenca bilindiki, ey khudye bereket u nihmet mezen, ey evigo naha afudiki, ey evigo belaya defadiki, ey evigo denga hasdiki, ey evigo khustaka pektine, ey evigo bitişte dizi u veşart izane, tupaki jikema siyayi, jitepe ve tu ilah tünü, amane bidime, em amane duhazın, meci agire cehenneme azad bike.
1: Ey maddi ve manevi başkanların başkanı, ey bütün dua ve isteklere cevap veren, ey bütün iyilik ve hasenatın tek sahibi olan, ey dereceleri yüksek olan, ey bereketleri büyük olan, ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey sesleri, zikirleri işiten, ey istekleri veren, ey sır ve gizli şeyleri bilen, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar. Ya

0: Ey bixirtirî afûkara, ey bixirtirî alîkara, ey bixirtirî hukumdara, ey ewê bixirtirî fatih û fatihîna, ey bixirtirî zikirdara, ey bixirtirî warisa, ey bixirtirî hemdkara, ey bixirtirî razıqa, ey bixirtirî fesildara, ey bixirtirî qencîkara. Tu pakê jike masiya yî, ji te pêve tu îlah tune, emanê bide me, em emanê dixwazin, me ji agirê cehennemê azad bike.
1: Ey en iyi şekilde affeden, ey en iyi yardım eden, ey en iyi yargılayan, ey en iyi açan, ey en iyi anan, ey en iyi varis olan, ey en iyi öven, ey en iyi rızık veren, ey işleri en iyi çözen, ey en iyi şekilde ihsan eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: nâr.
1: Ey hudiye izzet u cemali, ey hudiye mülk u mezinantiye, ey hudiye kudret u kemali, ey hudiye mezinanti u bilindayiye, ey hudiye kuvvet u azab-i bişevat, ey hudiye intikama bişiddet, ey evi hesap sıvık dibine, ey evi sevabi harikan şlibayi, ey evi gudiya kitaba libavi, ey evi avre barkiri dişine, tupake jike masiyayi, jitepe ve tu ilah tunu, amane bidime em amane duhazın, ma ji agire cehenneme azad bike.
2: Ey izzet, cemal ve güzellik yalnız kendisinde olan, ey mülk, celal ve büyüklüğün tek sahibi olan, ey kudret ve mükemmellik yalnız kendisinde olan, ey büyük ve yüce yalnız kendisi olan, ey tuzağı, imtihanı şiddet olan, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey sevabın iyisi yalnız kendisinde olan, ey ana kitap kendi katında olan, ey ağır bulutları inşa eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar. Ve

0: Ya Rabbi, ez bi haqê van navê te şte dixwazim. Ey Xwediyê merhameta daimî, ey Xwediyê qenciyê bi rastî, ey ewê go bi adalet ceza dike, ey Xwediyê gelek afûkariyê, ey Xwediyê delîlê heşkere, ey Xwediyê quwwet û mezinandiyê, ey ewê go pak e ji kêmasiya, ey ewê munezzeh e ji temamê kêmasiya, ey ewê Xwediyê nihmet û beyana, ey ewê Xwediyê emniyet û emana, tu pak e ji kêmasiya yî, ji te pêv tu îlah tune, emanê bide me, em emanê dixwazin, me ji agirê cehennemê azad bike.
1: Allah'ım, senin isim ve ünvanlarını kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Sen çok şefkat sahibisin, çok nimet sahibisin, her şeyi halledensin. Mağfiretin sonsuzdur, delil ve bürhansın, sultan ve hakimsin, münezzehsin. Ancak senden yardım dilenir. İhsan ve beyanın sahibisin. Eman veren sensin. Seni tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Eman ve emniyet verensin. Bizi cehennem ateşinden koru.
2: Ya men tevâza'a kullu şey'in li'azametih. Ya men istesleme kullu şey'in li'kudretih. Ya men zelle kullu şey'in li'izzetih. Ya men khada'a kullu şey'in li'heybetih. Ya men inqâde kullu şey'in li'mülketih. Ya men dâne kullu şey'in min mekâfetih. Ya men inşakkatil cibâlu min haşyetih. Ya men kâmetis semâvâtu bi emrih. Ya men istegarratil ardu bi iznih. Ya men la ya'tedî alâ ehli memleketih. Subhanak la ilaha illa antel emanul eman khallisna minan nar.
0: Ey awi hertish lehamber meznantiya u xudaniye, ey awi hertish ju qudreta wir teslim buye, ey awi hertish liber qudreta wi zelil buye, ey awi hertish İttihata heybeta vidike, ey awi hertisht bu kudreta vidimeşe, ey awi hertisht jitirsa vi hakemdike, ey awi jitirsa meznantiya vi çiya deheje, ey awi asiman be emri vidisekinen, ey awi serzemin be izna vi tebitiye, ey awi nahaqiye li khalqi walati khanake, tu pake jike masiyayi, jitepe ve tu ilah tunu, amane bidime em amane duhazin, ma ji agire cehenneme azad bike.
1: Ey her şeyin onun büyüklüğü için alçaldığı, ey her şeyin kudretine teslim olduğu, ey her şeyin onun izzeti karşısında zelil olduğu, ey heybetine karşı her şeyin huşu duyduğu, ey her şeyin onun idaresine boyun eğdiği, ey her şeyin onun korkusundan ona kul olduğu, ey haşmetinden dağların yarıldığı, ey göklerin onun emriyle ayakta durduğu, ey yerin onun izniyle istikrar kazandığı, ey kendi memleketinin ahalisine zulmetmeyen, seni tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen bize eman vererek cehennem ateşinden koru.

0: ay awe qusura afu deke ay awe go balaya radike ay awe go heviya her kesiye ay awe danawi pırzedeye ay awe go hidayet awi freyi jhertiştir ay awe go razıqi her mahluki ay awe go fermana mirine dedi ay awe bidarda haydar dibe ay awe go kuvata meşed de leşker ay awe go hesira azat dike tu paki jike masiyayi jitepevi tu ilah tünü amane bidime em amane duhazın me ji agiri cehennemi azat bike.
1: Ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey umut ve ricaların son merciği, ey hediye ve ihsanları güçlü ve güzel olan, ey hediyeleri bol olan, ey mahlukatın razıkı olan, ey ihtiyaçları gideren, ey şikayetleri işiten, ey müfrezeleri gönderen, ey esirleri salıveren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya

0: Ey hudiye vasfu pesne bilend, ey hudiye şan u şerefyariya bilend, ey hudiye fakhr u pakidiye, ey hudiye soz u vefadariye, ey hudiye afu u vefadariya zede, ey hudiye qanci u dana zede, ey hudiye soza brasti, ey hudiye azzet u bakaye, ey hudiye comerdi u nihmeta, ey hudiye qanciya belaş u daina veşarti, tü pake jike masiyayi, jite peve tü ilah tünü, amane bidime em amane duhazin, ma ji agir cehennemi azat bike.
1: Ey hamd, şükür ve senanın tek sahibi. Ey şeref ve yücelik sahibi. Ey iftihar ve güzellik sahibi. Ey söz ve vefa sahibi. Ey af ve rıza sahibi. Ey ikram ve vergi sahibi. Ey yargı ve çözüm sahibi. Ey izzet ve ebedilik sahibi. Ey cömertlik ve nimetler sahibi. Ey şahane fazl ve ihsanlar sahibi. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen eman verensin. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ve es'eluke bi esmâike ya mani' ya dâfi' ya nâfi'

0: Ey sanatkari tevi sanatkara, ey haliki tevi mahluka, ey raziki tevi mahluka, ey maliki tevi malika, ey keşifdari tevi derda, ey awego kefa tevi hamginatine, ey awego rahmi litevi mahruma dike, ey awego alikariya tevi ketiya dike, ey awego aybe tevi ayib dara vetşere, ey awego spardgaha jibo tevi mazluma, tu pake jike masiyayi, jitepe vütü ilah tünü, amane bidime, em amane duhazın, me ji agiri cehennemi azat bike.
1: Ey sanatla yapılan her şeyin sanatkarı olan, ey her yaratığın halıkı olan, ey rızık tüketen her şeyin razıkı olan, ey her mülkün sahibi, ey her sıkıntıya düşenin sıkıntısını gideren, ey her üzüntüye düşene sevinç veren, ey rahmete muhtaç herkesin rahmet edicisi olan, ey yardımdan mahrum kalmış herkesin yardımcısı olan, ey her ayıplıyı örten, ey bütün mazlumların sığınağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey evi de zoriyadı hazri yamını. Ey evi de musibetadı hevi yamını. Ey evi de vakti taridi sabramını. Ey evi de garibiyedi havale mini. Ey evi de maldariyedi nihmetdare mini. Ey evi de tengasiyedi frehi yamını. Ey evi de ihtiyacıydı alikari yamını. Ey evi de deme zordu stara mini. Ey evi de deme tırsaydı havara mini. Ey evi de hayrandınıydı rezane mini. Tü paki cike masiyayı jitepe ve tü ilah tünü amane bideme em amane duhazın me je agire cehenneme azat bike.
1: Ey şiddet zamanımda hazırlığım, ey musibet anımda umudum, ey vahşet anımda ünsiyet verenim, ey gurbette sahip ve arkadaşım, ey nimet zamanımda veli nimetim, ey sıkıntı zamanımda sıkıntımı açan, ey muhtaç olduğumda ihtiyacıma koşan, ey zor zamanımda sığınağım, ey büyük korkularda yardım edenim, ey şaşırdığımda rehberim olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya.

0: Ey ewê bi tiştê veşirtî teva dizane, ey ewê guneha afû dike, ey ewê eyb û qusûra ve dişêre, ey ewê kerb û qehra radike, ey ewê qelba diqulibîne, ey ewê xêra di dila de dixemilîne, ey ewê qelba minewwer dike, ey ewê tebîbê qelba yê, ey ewê habîbê dila yê, ey ewê muhibê dila yê. Tu pakê ji kêmasiya yê, ji te pê ve tu îlah tune, amanê bide me, em amanê dixwazin, me ji agirê cehennemê azad bike.
1: Ey her nevi gizli ve gaybi şeyleri bilen, ey her çeşit günahı affeden, ey her nevi aybı örten, ey bütün sıkıntıları gideren, ey kalpleri değiştiren, ey kalpleri süsleyen, ey kalpleri nurlandıran, ey kalplerin tabibi olan, ey kalplerin habibi olan, ey kalplere ünsiyet veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Değerli Çağrı FM dinleyenleri, Cevşenül Kebir vakti sona erdi.
1: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
2: Güzel şehrin farklı radyosu.
3: Çağrı FM.

0: Ah anne, kızıl kana boyanırsam, secde secde toprağa uzanırsam, soğuk toprağı kanla tutuştursam, geride kalmaz o gün gözlerim anne.
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
3: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
6: Işıtı'nın adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
0: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252-53-51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı Efendim.

0: İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İki nimet vardır ki insanların pek çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmışlardır. Sıhhat ve boş vakit.
1: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Hiçbir şey bedelsiz değildir. Hele dost kazanmak hiç.
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Çağrı FM.
3: Abdullah İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşınca kendisine kimin namaz kıldırmasını istediği soruldu. O da, Ebu Bekir'e uğrayınız, insanlara namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe, Allah ondan razı olsun, Ebu Bekir yufka yüreklidir. Kur'an okurken kendisini tutamaz, ağlar. Başkasına emretseniz de o kıldırsa, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e uğrayınız, namazı o kıldırsın, buyurdu. Müminlerin annesi Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, gelen bir rivayette şöyle buyurmuştur. Ebu Bekir yerine geçip namaz kıldırırsa, arkasındaki insanlar ağlamasından bir şey duymaz, dedim.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Şimdi reklamlar.
2: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
3: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
4: (Gülüyor) Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
6: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, Işıltı'nın en konforlu hali, Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı Efendim.

Huzeyfe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, ya iyilikleri emreder, kötülüklerden sakındırırsınız, ya da Allah size yakında üzerinize bir bela gönderir de, sonra Allah'a dua edersiniz de, duanız kabul edilmez.''

0: Her güne bir dua.
1: Bizi ciddiye alan yoktu. Arzularımız bile yoktu. Sonra bir küçük hücre olarak var olduk. Bir karanlığın orta yerine bir pıhtı olarak düşüverdik sessizce. Öyle ki varlığımıza duacı olan ana babamız bile henüz varlığımızdan haberdar değildi. Kendi varlığımızı kendimiz de bilmiyorduk. Sadece bir yaratıcımız vardı. Biz yokken de varlığa dair hasretimizi bilen, dilimiz dönmezken de konuşma duamızı işiten, yüzümüz yokken de insan olma niyetimizi gören, aklımız ermezken de var olma iştahımızı bilen bir o vardı. Şimdi neden daha fazlasını istemeyelim ondan? Neden dilimiz duadan, gözümüz ona şahit olma arzusundan, yüzümüz ona yönelmekten, kulağımız onun kelamını dinlemekten uzak olsun? Neden yokluğumuzu bir varlık duası bilip, bizi var edene bütün varlığımızla bir dua olarak hitap etmeyelim? Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalbimizi batıla kaydırma ve katından bize rahmet bağışla. Muhakkak ki lütfu bol olan ancak sensin.
0: Her güne bir dua. Her güne bir dua.

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Hazreti Ali'nin oğlu Hasan, bir gün sadaka hurmalarından birini alıp ağzına koymuştu. Bunu gören Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Tuh tuh, at onu, bizim sadaka yemediğimizi bilmiyor musun?" buyurdu. Müslim, Zekat 161'de, "Bize sadaka helal değildir, bilmiyor musun?" şeklindedir.

Allah Resulünden mesajlar. Erkek ve kadından dürüst iş yapanları hoş bir hayatla yaşatırız. Ahirette ise yaptıklarının karşılığını en güzeliyle veririz. Allah, takva sahipleri ve iyilik edenlerle beraberdir. Allah Resulünden mesajlar.

Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Zulümden kaçınınız. Çünkü zulüm kıyamet gününde karanlıklar gibi karşınıza çıkar. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helak etmiş, onları birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya yöneltmiştir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı, açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21. Akyüzler Sürücü Kurslarından Duyurulur. 4. Şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Açıldı, açıldı, açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 16 96 0412 503 17 21. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
5: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
6: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
1: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 51 71. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
12: Şimdi haberler.
13: ABD'nin ateşkes ihlalleri ve Siyonist işgal rejiminin Lübnan'a yönelik saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden yükseldi. İran İslam Cumhuriyeti, Umman Denizi'nde kendi gemilerine yapılan ABD saldırılarına yeni bir misilleme daha geldi. Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait Panama bayraklı MSC Sariska ve konteyner gemisini seyir füzesiyle vurduğunu açıkladı. Gemideki hasarın boyutu ve mürettebatın sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı. Daha önce Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları, Irak'ın güneyinde bir liman kenti olan Umkasr'ın yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda bir geminin vurulduğunu bildirmişti. Öte yandan İran, Amerikan ordusuna ait MQ-1 drone'un imha edildiğini duyurdu. Devrim muhafızları o anlara ait görüntüleri de yayınladı.
14: Bursa'da başıboş köpekler dehşet saçtı. Mudanya'nın Güzel Yalı Siteler Mahallesi, eski Bursa Asfaltı Caddesi yakınlarında dolaşan 3 başıboş köpek, bir sitenin bahçesinde bulunan kümese girerek yaklaşık 40 dakika boyunca tavuklara saldırdı. Saldırıda kümesteki 30 tavuk öldü, yalnızca 2 tavuk kurtuldu. Saldırı bununla da kalmadı. Başıboş köpeklerinin daha sonra bitişikte bulunan başka bir kümese de girerek burada bulunan 3 tavuğu daha parçaladığı belirtildi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırılan köpeklerin saldırı anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay sırasında şehir dışında bulunan kümes sahibi Sevgi Türay, yaşanan maddi kayba ve çocuklarının güvenliğinden duyduğu endişeyi nedeniyle yetkililere çağrı yaptı. ABD ile İran arasındaki kalıcı ateşkes ve anlaşma umutları, Siyonist işgal rejiminden gelen sabotaj hamlesiyle tepe taklak oldu. Siyonist işgal rejiminin sözde başbakanı Benjamin Netanyahu, Lübnan'a yeni bir saldırı başlatılması yönünde talimat verdi. Bu hamlenin hemen ardından İran basınından bir son dakika açıklaması geldi. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, İran müzakere heyetinin soykırımcı Siyonistlerin Lübnan ve Gazze'deki saldırıları nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile yürüttüğü mesaj alışverişini tamamen durdurduğunu duyurdu. İran, işgal ordusunun operasyonları durdurulmadıkça ve Lübnan'daki işgal altındaki bölgelerden çekilmedikçe görüşmelerin yeniden başlamayacağı uyarısında bulundu. Lübnan konusunda talepler karşılanana kadar ABD ile görüşmeme kararı alan İran cephesinden ikinci bir hamle daha geldi. Tahran'ın savaş sürecinde dünya ekonomisinin yapı taşlarından biri olduğu, daha da anlaşılan Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattığı aktarıldı. İranlı yetkililer ayrıca İran ve müttefik grupların Hürmüz Boğazı ve Bab-el-Mandab gibi önemli deniz yollarının kapatılması da dahil olmak üzere Siyonist işgal rejimi ve ABD üzerindeki baskıyı artırmayı değerlendirdiklerini belirtti. Son gelişmelerin ardından petrol fiyatları %5 zamlandı. Yetimler Vakfı yardım çalışmalarını sürdürüyor. Yetim, öksüz ve kimsesizlere yönelik ayni ve nakdi yardım çalışmalarında bulunan vakıf, Gazzelilere yardım ulaştırdı.
13: Aksa Tufanı operasyonu öncesinde olduğu gibi şimdi de Filistinli Müslümanlara desteğini sunmaya devam ediyor. İşgal rejiminin ablukasını sürdürdüğü Filistin topraklarında tüm engellemelere rağmen kesilen kurban etlerini Gazze'li ailelere ulaştırmanın gayretinde olan Yetimler Vakfı bu yönde kararlılığını sürdürüyor. Aldığı vekaletlerle Mısır'da kestikleri kurban etlerini konserve halinde Gazze'ye göndermenin çabası içerisinde olan Yetimler Vakfı, hazırladığı bir kısım kurban etini de dondurulmamış vaziyette Mısır'a yerleşen Gazze'li ailelerin sofralarına ulaştırdı. Gazze'li ailelerin sevinçlerine ortak olmanın mutluluğunu yaşayan Yetimler Vakfı, bu kutlu yolculukta kendilerini destek ve bağışlarıyla yalnız bırakmayan hayırseverlere teşekkürlerini iletti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Siyonist işgal rejimi ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırıların durdurulmasına yönelik mutabakat sağlandığını açıklamasının üzerinden saatler geçmeden Lübnan'ın güneyi yeniden hava saldırılarının hedefi oldu. Lübnan resmi haber ajansı ENA'nın aktardığına göre güneydeki El Mervaniye kasabasına hava saldırısı düzenlenmesi sonucu 4 sivil şehit oldu. İşgal ordusunun Tire kentinde hastanenin yakınındaki bir binayı vurdu. Saldırıda 2 sivil katledildi, 23 kişi de yaralandı. Böylelikle Lübnan'da işgal ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda şehit edilenlerin sayısı en az 3.433'e, yaralı sayısı ise 10.395'e yükseldi. Saldırıyla eş zamanlı olarak Siyonist işgal rejimi sözde başbakanı Benjamin Netanyahu da Lübnan'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Netanyahu, İsrail ordusu Güney Lübnan'da planlandığı şekilde faaliyetlerine devam edecek ifadelerini kullanarak saldırıların süreceğini açıkça ilan etti. Daha önce Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlenmesi talimatı verdiğini açıklayan Netanyahu'nun bu planının işgal basınında yer alan haberlere göre ABD'nin son dakika müdahalesiyle durdurulduğu öne sürülmüştü. Trump ise yaptığı açıklamada Siyonist rejim ve Hizbullah'la görüşmeler gerçekleştirdiklerini, tarafların birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti. Ancak Lübnan'ın güneyine düzenlenen son saldırı ve Netanyahu'nun açıklamaları sahadaki durumun bu açıklamalarla örtüşmediğini ortaya koydu. Siyonist işgalciler Gazze şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev, tarım arazisi ve mülkleri hedef alan saldırılarını sürdürdü. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre işgal ordusu Gazze şeridinin kuzeyinde bulunan Cibaliya mülteci kampının doğusundaki onlarca evi ve mülkü ateşe verdi. Yangınlar nedeniyle bölgeden yoğun dumanlar yükselirken alevler çok sayıda yapıyı sardı. Aynı saatlerde Apache tipi işgal helikopterlerinin Gazze kentinin batı kesimlerinde yoğun uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırıların Gazze'nin kuzeyine yönelik devam eden saldırılarla eş zamanlı yürütüldüğü kaydedildi. Bölgedeki kaynaklar, işgal ordusunun özellikle Gazze'nin kuzey ve doğu kesimlerinde evleri ve altyapıyı hedef alan yıkım faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Öte yandan Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki Turmusaya beldesi ile Ebu Felah köyü arasındaki tarım arazileri de Yahudi çetelerin saldırısına uğradı. Yerel kaynaklar bir grup Yahudi çetenin bölgedeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazilerinde yangın çıkardığını belirtti. Filistinlilerin müdahalesi sonucu Yahudi çetelerin bölgeden uzaklaştırıldığı ancak işgal askerlerinin olay yerine gelerek saldırganlara koruma sağladığı aktarıldı. Ayrıca işgal askerlerinin Filistin sivil savunma ekiplerinin yangın bölgesine ulaşmasını engellediği ve alevlerin söndürülmesini geciktirdiği bildirildi. Birleşmiş Milletler raportörleri, işgal rejimi destekli yerleşimci grupların Filistin halkına yönelik sistematik saldırılarının arttığını, mülklerin tahrip edilmesi ve sivillerin zorla göçe zorlanmasının organize bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, yerleşimci vahşeti günlük bir terör haline geldi. Bu durum, halkın toprakla bağını koparmak için hesaplı bir araç olarak kullanılıyor denildi. Raporda ayrıca şiddetin Filistinlilerin tarım alanlarına ve temel hizmetlere erişimini engellediği, bunun da halkın yaşamını sürdürebilmesini imkansız hale getirdiği kaydedildi. raportörler işgalcilerin cezasız kalan eylemlerinin etnik temizliği kolaylaştırdığına dikkat çekerek uluslararası toplumun acilen somut adımlar atması gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler açıklamasında hiçbir karşı koyma ve kınamayla karşılaşmayan İsrail, uluslararası hukukta güvence altına alınmış Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını geri dönülmez şekilde aşındırmaya devam ediyor ifadelerine yer verildi. Raportörler, uluslararası toplumun Filistinlilerin korunması için caydırıcı tedbirler alması çağrısında bulundu. Raporda 5 ayda en az 13 Filistinlinin şehit olduğu, 500'e yakın kişinin yaralandığı ve şiddetin önceki yılları geride bıraktığı vurgulandı. Birleşmiş Milletler Özel Raportörleri, İnsan Hakları Konseyi'nin bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak görev yapan uzmanları arasında yer alıyor. Bu uzmanlar gönüllülük esasına göre çalışıyor ve herhangi bir devletin etkisi altında olmadan raporlarını hazırlıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Lübnan'ın güneyinde tırmanan gerilim nedeniyle acil oturumla toplandı. Oturumda, işgalcilerin Lübnan topraklarındaki askeri faaliyetleri, devam eden saldırılar ve ateşkes ihlalleri gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Barış Operasyonlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Marta Amaak Yapobi, işgalcilerin Mavi Hat'ın kuzeyinde Lübnan topraklarındaki varlığının ülkenin egemenliğinin açık ihlali olduğunu belirtti. Pobi, işgalcilerin Zahrani Nehri'nin güneyindeki bölgeler için yaptığı tahliye uyarılarının Güney Lübnan'ın büyük bölümünü fiilen savaş alanına çevirdiğini ifade etti. Lübnan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Arafa ise, işgalcilerin ülkesinin güneyinde altyapıyı ve sivil yerleşimleri hedef aldığını belirterek saldırıların binlerce kişiyi mağdur ettiğini söyledi. Arafa, Lübnan Devleti'nin vatandaşlarının güvenliğinin tek garantörü olduğunu vurgulayarak, işgalcilerin saldırılarının asıl amacının Lübnan Devleti'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemek olduğunu ifade etti. Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Jérôme Bonnafont ise, ülkesinin acil oturum talebinde bulunduğunu belirterek, işgalcilerin Lübnan topraklarındaki ilerleyişinin stratejik bir hata olduğunu söyledi. Bonnafont, devam eden askeri saldırıları haklı gösterecek hiçbir gerekçe bulunmadığını ifade etti. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz ise konuşmasında Hizbullah'ı hedef aldı. Waltz, Hizbullah'ın Lübnan'ı İran'ın bölgesel politikalarının bir aracı haline getirdiğini öne sürerek gerilimin düşürülmesi için saldırılarını durdurması gerektiğini savundu. İşgalci rejimin sözde yasama komitesi, Siyonist Itamar Ben-Gvir liderliğindeki aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi tarafından sunulan ezanla ilgili yasa tasarısını onayladı. Taslak yasa, herhangi bir camide ruhsat olmadan ses sisteminin kurulmasının veya çalıştırılmasının yasak olduğunu ve ruhsat verilmesinin gürültünün yoğunluğuna ve caminin yerleşim alanlarına yakınlığına göre değerlendirileceğini öngörüyor. Tasarı, işgalcilere ezanın derhal durdurulmasını talep etme ve hoparlörlere el koyma yetkisi veriyor. Tasarının yasalaşması için Knesset'in onayına ihtiyaç duyuluyor. Bu kapsamda açıklama yapan Kudüs'teki Yüksek İslam Konseyi Genel Otoritesi Başkanı ve Mescid-i Aksa'nın vaizi Şeyh İkrime Sabri, ezan okunmasını engelleme veya sesini kısma yönündeki tekrarlanan başarısız girişimlerin ardından ezan konusunun yeniden gündeme geldiğini belirtti. Şeyh Sabri, ezan okunmasını yasaklama girişiminin tehlikeli bir hal aldığını, bunun ezan okunmasını yasaklamanın meşrulaştırılması anlamına geldiği konusunda uyardı. Uluslararası ve siyasi açıdan bakıldığında işgalci gücün ülkedeki mevcut durumu değiştirme hakkının olmadığını vurgulayan Şeyh Sabri, sözlerine şöyle devam etti. Dini açıdan bakıldığında ezan, İslami bir kanun ve bir ibadet eylemidir. Bu nedenle işgalci yetkililerin buna müdahale etme hakkı yoktur. Ezanın okunmasını engellemeye çalışmaları da mümkün değildir. Çünkü bu, ibadet özgürlüğüne aykırıdır. İşgalci yetkililer ezan okunmasının kargaşa ve gürültüye yol açtığını düşünmemeli. Aksine kargaşa ve gürültünün uçak, tank, buldozer ve bomba gibi saldırgan savaş makinelerinden kaynaklanmaktadır. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu, Kurban Bayramı süresince Bingöl Merkez, ilçe ve köylerde yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Muhtarlar, esnaf, kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri yerinde dinleyen Emiroğlu, yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini İlka mikrofonuna değerlendirdi. Emiroğlu, Bingöl genelinde belediye hizmetleri noktasında ciddi aksamalar müşahede ettiklerini söyledi. Kamu kurumlarındaki istihdam süreçlerine ve kaynak aktarımlarında adalet ve liyakat ilkelerinin çiğnendiğini belirten Emiroğlu, bunun sandıkta olumsuz yansıması olacağına işaret etti. Emiroğlu, halkın sorunlarına çözüm getirilmesi konusunda yetki değil teklif makamında olduklarına vurgu yaparak mülki amir ve yerel yöneticilere çağrı yaptı.
15: Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, 30'u aşkın ülkede gerçekleştirdiği organizasyonla 2026 yılı kurban kesimlerini tamamlayarak 3 milyonu aşkın kişiye ulaştı. Gerçekleştirdikleri kurban organizasyonuna dair yazılı açıklama yapan Umut Kervanı Vakfı Başkanı Cengiz Kurtaran, kurban ibadetinin yalnızca et dağıtımından ibaret olmadığını, aynı zamanda kardeşlik, paylaşma ve Allah'a yakınlaşma vesilesi olduğunu ifade etti. Kurban ibadetinin özünün teslimiyet, samimiyet ve takva olduğunu belirten Kurtaran, hayırseverlerin vekaletleriyle kesilen kurbanların yalnızca sofralara et değil, gönüllere umut, mazlumlara kardeşlik ve ihtiyaç sahiplerine yalnız olmadıkları mesajını ulaştırdığını ifade etti. Bu yılki kurban organizasyonunun milyonlarca insanın temel gıda ihtiyacına katkı sunduğunu ifade eden Kurtaran, dünyanın farklı coğrafyalarında savaş, yoksulluk, kuraklık ve insani krizlerle mücadele eden ailelerin bayram sevincine ortak olduklarını belirtti. Özellikle 2,5 yıldır ağır saldırılar, abluka ve insani krizle mücadele eden Filistinli Müslümanları unutmadıklarını vurgulayan Kurtaran, kurban etlerinin konserve haline getirilip Gazze'ye ulaştırılmaya çalışıldığını kaydetti. Umut Kervanı Vakfı Başkanı Cengiz Kurtaran, kurban organizasyonunda yer alıp farklı ülkelerde çalışmalara katılan gönüllüler ve temsilcilere de teşekkür etti.
16: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında yapılan ihbarlar üzerine bazı kişilerin elinde para trafiği ve rüşvet iddialarına ilişkin görüntüler bulunduğu yönünde çalışma başlatıldı. Yürütülen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin aranmasına devam edildiği öğrenildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale inceleme yapılmak üzere el konuldu. Öte yandan CHP'li Çeşme Belediyesi'nde ortaya atılan rüşvet ve usulsüzlük iddiaları da kamuoyunun gündemine oturdu. Çeşme Belediyesi'nde görev yapan Efe Sağlamer, eşi ve aynı zamanda İmar ve Şehircilik

0: yetkili makamların yapacağı incelemelerin sonucu merakla bekleniyor.
1: Haberleri dinlediniz.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
3: Çağrı efendim.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
3: Çağrı efendim.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
3: Çağrı efendim.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
3: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

0: Hazreti Ali'nin son vasiyeti. Hicretin 40. yılının Ramazan ayında bir sabah namazındayken suikaste uğrayan Hazreti Ali 3 gün boyunca yaralı olarak yaşadı. Şehadetinden önce çocuklarına, yakınlarına, Müslümanlara ve bütün insanlığa yönelik şu unutulmaz vasiyeti bıraktı. Size vasiyetim Allah'tan korkmanızdır. Dünya sizi arasa, istese bile onu aramamayı, istememeyi vasiyet ederim. Ona ait bir şeyi elde edemediğiniz, elinizdekini de yitirdiğiniz için de hayıflanmayın. Gerçeği söyleyin. Ahiret ecri için iş görün, zalime düşman olun. Mazluma yardımcı kesilin. Bütün evladıma, ehli beytime ve bu sözlerim kime ulaşırsa ona. Allah'tan çekinmeyi, işlerinizi düzene koymayı ve aranızı uzlaştırmayı vasiyet ederim. Allah'ın selatı, selamı Muhammed'e ve onun soyu üzerine olsun. Muhammed aleyhisselam şöyle buyurdu. İki kişinin arasını bulmak, bütün namazlardan, oruçlardan, nafile namazlardan üstündür. Allah için yetimleri koruyun. Kimi zaman aç, kimi zaman tok bırakmayın onları. Size verilen haklarını yitirmeyin onların. Allah için komşularınızı görün, gözetin. Bu, Peygamberimizin Muhammed Aleyhisselam'ın vasiyetidir. Komşular hakkında öyle nasihatlerde bulundu ki, onlar da vasiyete girecek sandık. Allah için Kur'an'a riayet edin. Onunla amel etmekte başkaları sizi geçmesin. Allah için namazı bırakmayın. Çünkü o dininizin direğidir. Allah için Rabbinizin evini ziyareti, hac etmeyi bırakmayın. Siz hayatta bulundukça boşlamayın o evi. Çünkü o ev terk edilirse mühlet bile verilmez sizlere. Azap gelip çatar. Allah için mallarınızla, canlarınızla, dillerinizle Allah yolunda savaşın. Birbirinizi dolaşmanızı, görüp gözetmenizi, birbirinizin ihtiyacını gidermenizi, birbirinizden yüz çevirmemenizi, birbirinizden ayrılmamanızı vasiyet ediyorum. İyiliği buyurmayı, kötülükten sakındırmayı bırakmayın. Sonra kötüleriniz başınıza geçer. Sonra da dua edersiniz, icabet edilmez size. Ey Abdülmuttalib oğulları! Müminlerin emiri katledildi diye Müslümanların kanlarına girmenizi, öc almaya kalkmanızı istemem. Sakının bundan. Benim için yalnız beni öldüreni öldürün. Bekleyin hele. Onun şu vuruşundan ölürsem, onun bana bir tek vuruşuna karşı siz de ona bir kere vurun. Şurasını, burasını keserek eziyete kalkışmayın. Çünkü ben Allah Resulü'nden duydum. Derdi ki, sakının eziyetten, işkenceden. Öldüreceğiniz kuduz köpek bile olsa. İşte bu sözlerinin ardından Hazreti Ali, müminlerin emiri, Allah'ın arslanı, Resulullah'ın sevgilisi, ilmin kapısı sıfatlarına layık olarak yaşadığı hayata gözlerini yumdu.
1: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.

0: Abdullah İbni Abbas'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, sana teslim olup hükmüne razı oldum. Sana inandım. Sana dayanıp güvendim. Yüzümü ve gönlümü sana çevirdim. Senin yardımınla düşmanlara karşı savaştım. Allah'ım, beni saptırmandan senin büyüklüğüne sığınırım ki, senden başka gerçek ilah yoktur. Ölmeyecek, yalnızca diri kalacak sensin. Cinler ve insanlar hep ölümlüdürler.
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Çağrı Efendim.

İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek

0: İstek Saati.
1: Hüsna Habibun'un seyara ve tedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında. İstek Saati. İstek

0: İstek Saati. İstek Saati.
1: Şimdi reklamlar.
0: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
3: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
2: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
3: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
2: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar, Diyarbakır. 0540 234 2021.
0: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Alka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
0: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
1: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçki ürün çeşitleriyle, özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
5: 0539 499 5086.
0: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
6: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
0: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı efendim.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: güzel ve hoş söz sadakadır.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.

Bir seher vaktinde döneceğim ben anne. O zaman bağrına basıp oklarsın beni. Kızıl kanlara bulanmış ak kefenimle.

0: öylesine ehemmiyetli olan bu ibadeti Peygamber Efendimiz ve güzide sahabeleri savaşta bile terk etmemişlerdir. O ölüm tehlikesine rağmen nöbetleşe de olsa her vaktin namazını kılmışlardır. Oysa günümüzde namaz ibadetine gerektiği kadar kıymet verilmediği görülmektedir. Özellikle de sabah namazı ihmal edilerek en fazla kazaya bırakılan vakittir. Sadece sabah namazını değil, gün içerisinde hiçbir namazı kaçırmak istemiyorsak, yapılması gereken ilk şey namazın ne kadar önemli bir ibadet olduğunun farkına varılmasıdır. Allah-u Teala kul istedikten sonra her koşulda namaz kılabileceği vakti yaratır. Mühim olan kulun istemesidir. Namazda yaşanan manevi güzellikler ciltler dolusu kitap olmuştur. Allah dostlarının namazda yaşadığı manevi kerametlerse ayrı bir güzelliktir.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Çağrı FM.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.

gömülmekten.

0: Buluşup el sıkışan iki Müslüman yoktur ki, ayrılmadan önce Allah onları bağışlamasın.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.

Çağrı FM 99.0. İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: Tek Saati. Hüsna habibunette yaravet edil aşka kadar. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet. Zulmün beyninde patlar onurlu.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
1: Biternaz başlar kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek Saati.

0: İstek Saati. İstek Saati.
1: Şimdi reklamlar.
0: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
3: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
2: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
3: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
2: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
0: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimiz de otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
0: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
0: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
1: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
6: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537-726-73-42.
0: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
7: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252-53-51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
0: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
0: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
9: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
10: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı efendim.

0: Harika.
1: Evet, sesimizin ulaştığı her yere, hayatın koşturmacasına tatlı bir mola veren herkese kocaman selamlarımızı gönderiyoruz değerli dinleyenler. Günün yorgunluğunu, trafiğin stresini kapının dışında bırakın lütfen. Çünkü burası Muhabbetname'dir. Yayındaki yerimizi aldık bizlerde. Önümüzdeki saatler boyunca neşemizi paylaşacak, dertleri biraz olsun unutacak en güzel eserler eşliğinde kelimenin tam anlamıyla şahane bir muhabbetin belini kıracağız inşallah. Modunuzu yükseltmeye hazırsanız radyonuzun sesini biraz daha açın ve Muhabbetname'de eğlence ve samimiyet başlasın inşallah.
2: Selam olsun, selam size, mazlum yiğidim.
1: Evet, 9 Kardeş Radyo ortak yayınıyla sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. Hemen ortak yayın hattımızı da hatırlatalım sizlerle dinleyicilerimize. 0552 334 93 70 numarayı tekrar ediyorum. 0552 334 93 70 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşmanız mümkündür. Muhabbetimize ortak olmaya davet ediyoruz. Bizlere kulak veren tüm değerli dinleyicilerimiz.

Evet, her zaman olduğu gibi ilk eser bizlerden sizlere armağan olarak yer verilecek. Ardından sizlerden gelen güzel mesajlarımızı okuyup bizlerden istemiş olduğunuz istek parçalarla birlikteliğimize devam edeceğiz efendim. Kasam kahramanlarıyla programımıza giriş yapıyoruz inşallah.

İslam Ümmetinin Sesi 99.1 Batman Aksa FM frekansındasınız değerli dinleyenler. Bugün programımızı Batman Aksa FM stüdyosundan gerçekleştiriyoruz. 9 Kardeş Radyo ortak yayınında sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. Kasap kahramanlarının eserine yer verdik. İlk eser bizlerden sizlere armağan olarak. Ve Bismillah diyerek sizlerden gelen mesajlarımızı okuyup bizlerden istemiş olduğunuz istek parçalarla birlikteliğimize devam ediyoruz inşallah. Evet, Bismillah diyelim ve ilk mesajımızda Şanlıurfa'dan gelmiş bizlere. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Şanlıurfa Eyyubiye'den rehber emlak yetkilisi Mehmet Güner ben. Sizlerle kardeşlerimize saygılarımı iletiyorum. Rabbim bütün İslam alemine rahmet etsin, zalimleri kahre perişan etsin demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun efendim. Sıradaki istek parçamızda değerli dinleyicimiz armağanımız olsun inşallah. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Selami güneşten şehadet güvercini tüm Yusufilere gelsin diyerek mesajlarını bitirmişler. İnşallah efendim eserinizi sıraya bıraktık. Birazdan sizler için yer vereceğiz. Evet, WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak sizler de muhabbetimize ortak olabilirsiniz değerli dinleyenler. Birbirinden güzel eski ilahi şiir ve maşır bizlerden isteyip sevdiklerinize, dostlarınıza, ailenize armağan edebilirsiniz. Ayrıca paylaşmamızı istediğiniz ayet, hadis, güzel sözlük, heykeller varsa bizlerle paylaşmanız mümkündür. Hemen WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0552 334 93 70 numarayı tekrar ediyorum. 0552 334 93 70 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşmanız mümkündür diyelim. Ve ilk istek parçamız Grup Özlem'den Şehadet Güvercini eseriyle sizleri baş başa bırakalım. Eserin bitiminde yeniden sizlerle birlikte olacağız efendim.

0: Yazın ölüm gibi sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana, delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana, bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.
1: Muhabbetname devam ediyor.

İsa Mehmet'in sesi 99.1 Batman Aksa FM frekansındasınız. Muhabbetname'de birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor değerli dinleyenler. Grup Özlem'den Şehadet Güvercin Eseri'ne yer verdik. Değerli dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Güzel bir parçaydı. Uzun zamanda dinleyememiştik. Ölümle dans eder gibi hep direnişte. Allahu ekber. Ve gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Sabırla yorulan zafer yüreklerinde. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Adana'dan Alaaddin, sizden Yunus Emiroğlu'ndan bir sonraki eseri verdik. Eseni istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Şehmus Göksu, Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilere gelsin. Selam ve dua ile diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yüksek parçalarını sıraya bıraktık. İnşallah birazdan kendileri için yer vereceğiz.

Sana Kevser'i verdik. Sana çok çok şeyler verdik. Neler lütfeyledik sana neler. Her şeyin en bereketlisini, hazinelerin en değerlisini, bitmezini, tükenmezini verdik. Çünkü biz sana Kevser'i verdik, Kevser'i. Seni seçtik ve süzdük. Hatta seni ta ezelde seçkin kıldık. Ve iyi bil ki biz sana Kevser'i verdik. Sana Kevser'i verdik ya, artık hiçbir şey bugünkü gibi olmasın istedik. Yeryüzü bir başka yeryüzü, gökyüzü bir başka gökyüzü olsun istedik. Ve sana Kevser'i verdik. Sana o muazzam Kur'an'ı verdik. Ve sana Seb'i Mesani verdik ki, sakın başkalarına verdiklerimize imrenme, gözünü dikme dedik. Yapayalnız tek başına kaldığını zannedenler şunu bilsinler. Sana Vedduha'yı verdik ki bilesin seni asla terk etmedik ve sana veda etmedik. Ve başta şunu haber verdik. Sonun önünden daha hayırlı olacak dedik. Ve sana verdikçe vereceğiz. Sonunda seni razı edeceğiz dedik. Ve senin göğsüne inşirah verip sırtındaki yükü hafiflettik. Adını adınla birlikte yeryüzünün her bir noktasına, oradan da fezalara yükselttik. Çünkü biz sana Kevser'i verdik. Kıyamet gününe dek sürecek şekilde semaları ezanlarınla süsledik. Yani biz sana çok çok hayırlar lütfeyledik. Sana hiç kimsenin, hiç kimselerin tahayyül bile edemeyeceği güzellikler verdik. Sana düşmanlık edenler varsın, çölün bir gün seni de yutup yok edeceğini umsunlar. Putlarına dokundukların, sürüp gitmekte olan düzenlerini bozdukların, kafalarını karıştırdıkların, senin bir gün bitip tükenmeni beklesinler. Her şeyi silip süpüren zaman, her şeyi öğütüp un ufak eden zaman, onu da siler götürür, bir gün gelir, o da unutulur diye beklesin, avunsunlar. Bakın erkek çocuğu da öldü. Kim sürdürecek onun namını, unutulup gitmesine şurada ne kaldı diye sevinsinler. Halbuki şunun farkında değiller. Biz sana Kevser'i verdik, Kevser'i. Anneni aldık, babanı aldık senden ama analarını, babalarını senin uğruna feda eden yüz binleri verdik sana. Oğullarını aldık, senin Abdullah'ını aldık, Kasım'ını aldık, İbrahim'ini aldık. Fakat biz sana bir Fatıma verdik. Fatıma ile birlikte Ehl-i Beyt'ini verdik. Dünyanın son gününe kadar senin adını taşıyacak, mirasını üstlenecek sayısız yiğitler verdik. Ali'yi lütfeyledik. Bir Hasan bağışladık. Hüseyin ikram ettik. Annenden, babandan bir kardeş vermedik. Lakin sana bir Ebu Bekir verdik. Bir Ömer lütfeyledik. Kutlu yolculuğunda Hatice'yi aziz yoldaş, Ayşe'yi yar eyledik. Herkes cenneti özler dururken, cennetin özlediği Bilal'i verdik sana, Ammar'ı verdik sana. Seni kendi canından aziz ve üstün bilen, bunu defalarca gösteren Zeyd'i yoldaş eyledik. Çünkü biz sana Kevser'i lütfeyledik. Seni bağrına basan Medine hazırladık. Bir ensar verdik sana. Seni yolda koymayan, arkana baktırmayan yoldaşlar verdik sana. Nasıl ki semaları yıldızlarla donattık, işte böyle senin etrafını da yıldızlarla kuşattık. İsrailoğulları Hazreti Musa'ya demişti ya, sen ve Rabbin ikiniz gidin savaşın haydi. Biz asla gidemeyiz. Burada oturuyoruz. İşte böyle demeyen, bunlara benzemeyen yiğitler lütfeyledik. Ey Allah'ın Resulü, seninle Berkul Gamat'ta bile denizlerin bittiği, yolların tükendiği yere kadar gideriz. Sağında solunda çarpışırız. Arkanda önünde kıvranır, pervaneler gibi döne döne savaşırız diyen ve dediklerini aynen yerine getiren yiğitler verdik sana. Çünkü biz sana
Kevser'i verdik. Fetih suresi verdik, fetihler lütfeyledik. Seni sürüp çıkaran Kureyş'i utandırdık, Mekke'yi geri verdik. Hayber'i ikram ettik, Taif'i ümmet yaptık. Şehirlerin kapılarını birer birer açtırdık, uğrunda diz çöktürdük. Vaat ettiğimiz gibi sana Bizans'ı verdik, İran'ı lütfeyledik. Çünkü biz bir defa inna a'taynakel kevser dedik. Denizler gibi ümmet verdik, her biri bir dağ gibi alimler ihsan ettik. Kıyamet gününe dek insanlar üzerine onları şahit tuttuk. Senin adına kurulmuş medeniyetler verdik, şehirler mamur ettik, devletler ihsan ettik. Senin şanını yayan, senin örnekliğini, senin emanetini bir sonraya aktaran alimler lütfeyledik. Dağlar gibi yığılı kitaplar imla ettik. Senin dersini gören, senin dersini veren siretler lütfeyledik. Sana şiirler düzen, senin naatını yazan binlerce şair verdik. Seni en çok sevmeyi, her şeyden çok sevmeyi, seninle bir olmayı, cennete girmenin biricik şartı yaptık. Çünkü biz sana inna a'taynakel kevser diye vahyettik. Bütün bunlar buranın, bu dünyanın Kevser'i. Sana bir de cennetin, ötelerin Kevser'ini, gözler ve gönüller aydınlığı, ebedi yurdun Kevser'ini verdik. Artık bütün müminlerin koşup uğraştıkları, yanıp tutuştukları, biricik özlemleri, havuzunda buluşmak, Kevser'inde buluşmak, seninle orada olmak, yakınında bulunmak. Madem ki inna a'taynakel kevser dedik, sana dünyanın Kevser'ini, ukbanın Kevser'ini verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kesiver dedik. Sana buğz edenleri ebter kıldık. Birileri varsın yeryüzünde ebedi zannetsinler kendilerini. Varsın zorbalık da ezberletsinler, silinip gitmesin diye isimlerini. Kılıçlarla, dipçiklerle, tanklarla dayatsınlar minicik yavrulara. Şunu bilsinler ki biz sana Kevser'i verdik. Sana düşmanlık edenlerin yeryüzünden isimlerini siliverdik. Hepsini unutturduk, ebter kıldık. Unutulmayanlar varsa onlardan, isimlerinin kalmasına müsaade ettiklerimiz varsa eğer, lanette anılsınlar diye, ibret-i alem olsunlar diye müsaade ettik. Çünkü seni sevmeyenleri, sana kin besleyenleri soysuz ve ebter kıldık. Velhasıl senin şanını ve izzetini hep üstün kıldık. Çünkü biz bir defa inna a'taynakel kevser dedik. Sana Kevser'i verdik. Biz sana Kevser'i verdik.

0: Evet, Yunus Emiroğlu'ndan Bir Sana Kevser'i verdik. Şiirine yer verdik. Değerli dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
1: Toprağımda güller açacak.
0: Ve gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Adana'dan Ayşe Yıldız Özbey. Ben de Kassam Marşı istiyorum. Eser kızım Aksa'ya, oğlum Huzeyfe ve eşim Cemal Özbey'e, bir de Vusat Efendim dinleyicilerine gelsin demişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kassam Kahramanların eserine programımızın girişinde yer verdik. Sıradaki parçayı değerli dinleyicimiz Adana'dan bizlere kulak veren Ayşe Hanım'a ve değerli ailesine armağanımız olsun inşallah. Ve Bingöl'den Fatma Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Ben Bingöl'den Fatma. Bilal Güler'den Ben insanım. Eserini muhacirette olan ablam Abide'ye, enişteme armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olunuz diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicimizin istemiş olduğu istek parça, Grup Yürüyüş'ün seslendirmiş olduğu parça vardır. İnşallah o esere yer vereceğiz.

Evet, İshak parçamız Grup Yürüyüş'ten Ben İnsanım eseriyle programımıza devam edeceğiz. Bingöl'den bizlere ulaşan Ayşe Fatma Hanım için. Saatlerimiz 10.35'i göstermekte değerli dinleyenler. Radyodan inleyenler için hemen iletişim bilgilerimizi de aktaralım. 0552 334 93 70 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşırsınız inşallah.

0: Evet, Muhabbetname'deki birlikteliğimiz tüm güzeliyle devam ediyor değerli dinleyenler. Grup Yürüyüş'ten ben İnsanım ve sana yer verdik.
1: Filistin'in dağlarında güneş doğacak, şehit kokan topu...
0: Ve gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Selamun Aleyküm, ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun demişler. Allah razı olsun efendim. Ben Şanlıurfa'dan İsa Yakak, hayırlı bereketli gün diliyorum demişler. Ender Tekin'den kan kırmızı olur anne parçasını tüm mazlum Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, Sumut filosu gönüllerine, Yusufi abileri ve Ortak Yayın radyo dinleyicilerine, size Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan, Yemen, Sudan, İran, Suriye ve tüm mazlum coğrafyaya gelsin. Adana'dan İzzettin Baykal'a gelsin. İzzet Baykal'a gelsin. Allah'ın laneti İsrail, Amerika ve yandaşları olsun. Selam ve dua ile diyerek Araf suresinin 3. ayet-i kerime mealini bizlerle paylaşmışlar. Rabbinizden size indirilene uyun, onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Araf suresinin 3. ayet-i kerime mealini bizlerle paylaşmışlar. Şüphesiz ki Allah doğru söyler diyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. İstek parçanıza sıraya aldık. İnşallah birazdan yer vereceğiz. Ve değerli dinleyicimiz Safiye Bera Hanım'dan da mesajımız gelmiş. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Ben Safiye Bera. Abla nasılsınız? İyisiniz inşallah demişler. Elhamdülillah efendim bizler iyiyiz. Sizlerden gelen güzel mesajlarla daha iyi oluyoruz. Sizler de iyisiniz inşallah. Yaptığınız yayınlar çok güzel. Rabbim daim etsin inşallah. Küçük Meryem Mim'le sizi dinliyoruz severek. Mini adımlardan Aksat Çocuk Marşı'na rica ediyorum. Bu eser geleceğim olan çocuklarımıza armağan ediyorum. Ayrıca abla size, ailenize ve tüm Aksat FM sunucularına, çağrı sunucularına armağan ediyorum. Rabbim Filistin'deki kahramanlar gibi çocuklarımızı Allah yolunda yetiştirmeyi nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun, tekrardan hayırlı yayınlar dilerim diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Her zaman olduğu gibi güzel paylaşımlarla da programımıza renk katmışlar. Hemen onlara da yer veriyoruz. Selam. Ebu Derda radiyallahu anh şöyle demiştir. Kim ölümü çokça hatırlarsa hasedi ve haddi aşması azalır. İmam Ahmet'ten paylaşımı. Bir başka paylaşımı da, dünyada hiç kimseye peygamberlikten daha üstün bir nimet verilmemiştir. Peygamberlikten sonra ise ilim ve fıkıhtan daha üstün bir şey verilmemiştir. İmam Süfyan bin Üyeyne'den paylaşmışlar. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yalnız aklınızı helal edin lütfen. İstemiş olduğunuz eseri ben arşivde arattırdım ama maalesef ben bulamadım. Sıradaki parçayı özel olarak Safiye Bera Hanım'a ve minik dinleyicimiz Meryem'e armağan olsun inşallah. Evet, iki eserle birlikteliğimize devam edeceğiz değerli dinleyenler. Dinleyicimiz Aksa Tufan'ın marşını istemişlerdi ama ben Kasam Kahramanların eseriyle karıştırmışım. İki güzel parçamız Şanlıurfa'dan bizlere ulaşan İsa Yakak'ın istemiş oldukları Ender Tekin'den Gül Kırmızı Olur Anne parçasını ve Aksa Tufan'ın eseriyle sizleri baş başa bırakalım. Eserin bitiminde yeniden sizlerle birlikte olacağız inşallah.

Evet, arka plan formülümüzü de değiştirdik. İzmir'den Esen'e yer verdik. Ve gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Selamünaleyküm, aleykümselam, rahmetullah, hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. Sizden Murat Yaman'dan verilen söz eseri ricamdır. Eseri size Yusufi Medrese'de bulunan azizelerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuset FM'e, ailelerine ve Kardeş Radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal diyerek mesajlarını bitirmişler. İnşallah eseri sıraya bıraktık. Birazdan yer vereceğiz. Bir başka dinleyicimiz Sedat Uçan'dan Eynebi tüm Yusufilere gelsin demişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve bir diğer mesajımız da selamünaleyküm, aleyküm selam, rahmetullah, hayırlı yayınlar diliyorum. Ben Mehmet, Bursa'dan bu mesajı gönderiyorum. Yaşar Burak'tan Güneşe Bak isimli çalışmayı üzerinde nefes alıp verdiğimiz bu İslami beldelerde her an yaşanan zulümleri unutturmaya izin vermeyen tüm muvahhid dava erlerine armağan ediyorum demişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İstenen parça kardeşlik çağrısından seslendirilmiş bir parça bizde vardır. İnşallah ona yer vereceğiz.

Bir diğer mesajımızda selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Edirne'den Seyfül İslam Kinay. Tüm parçaları çok sevdiğim dedem Şeyh Musa, kıymetli amcalarım İsmail ve Ramazan'a, aziz Müslüman kardeşlerime, Kınay ve şanlı ailesine, Diyarbakır'da bulunan kıymetli nenem Fatime'ye, yeğenim Ahsen'e, ablama Fatime'ye ve Çağrı Radyo'da çalışan tüm kardeşlerime gönülden armağan ediyorum demişler. Batman'dan Edirne'ye bizler de selamlarımızı gönderiyoruz. Değerli dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir mesajımız Kayseri'den Hava Yaşar Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi, nuru, şefkati tüm İslam aleminin üzerine olsun inşallah. Sıradaki eseri Diyarbakır'daki abim Recep Karayet için istiyorum. Selam ve dua ile kolay gelsin demişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Batman'dan Kayseri'ye de kucak dolusu sevgiler, selamlar diyoruz inşallah. Olur da dağılır yaşadıkça zamana. Ve Gaziantep'ten Mehmet Bulut Bey de bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam rahmetullah. Gaziantep'ten Mehmet Bulut. Hayırlı yayınlar inşallah sizden. Şehitler Kervanı'ndan Eşalülü Bülbül eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Sizlerle Basman Aksa FM'ye selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz diyerek bir paylaşımı da var değerli dinleyicimizin. Öncelikli olarak söyleyeyim, eseri ben bulamadım maalesef, haklarını telal edin. Sıradaki parçaları değerli dinleyicimize armağan ediyoruz inşallah. Umarım bu eseri bizlerden kabul eder ve beğenirler. Sıradaki tüm parçaları daha doğrusu. Cenab-ı Hakk'ın varlık alemine ve ruhumuza nakşettiği en nadide duygu sevgidir. Sevgi, insanı Rabbine bağlayan ve gönülleri birleştiren eşsiz bir duygudur. Sevilmeye en layık olan hiç şüphesiz Allah Teala'dır. Zira O Vedud'dur. Sevgiyi yaratan, sevmeyi ve sevilmeyi insana öğretendir. Kur'an-ı Kerim'de iman edenlerin Allah sevgisi çok kuvvetlidir. Bakara Suresi 165. Şüphesiz ki Allah doğru söyler. Bir müminin kalbinde en değerli köşe Cenab-ı Hakk'ın sevgisine ayrılmıştır. Ayrıca mümin, Rabbini sevmenin bir gereği olarak gönlünü Allah Resulü'nün sevgisiyle doldurur. Tüm mahlukata rahmet nazarıyla bakar. Allah'ın sevgisine layık bir kul olabilme gayreti taşır. Allah'ı ve Peygamber'i sevmek, imanın lezzetine varmaktır. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadını erer. Allah ve Resulünü herkesten çok sevmek, sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmek, ateşe atılmaktan nasıl korkuyorsa imandan sonra küfre dönmekten de öylece korkmak buyurur. Buhari İmam 9. Evet değerli dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, güzel paylaşımlarıyla programımıza renk kattılar. Rabbim kendilerinden razı olsun. Sıradaki parçaları bizler de değerli dinleyicimize armağan ediyoruz inşallah.

Evet, iki güzel eserle birlikteliğimize devam edelim. Murat Yaman'dan Verilen Sözdür ve Kardeşlik Çağrısı'ndan Güneşe Bak eseriyle programımıza devam ediyoruz değerli dinleyenler. Eserlerin bitiminde yeniden sözlerle birlikte olacağız inşallah. Mesajlarınızı bekliyoruz.

İslam Ümmetinin Sesi 99.1 Batman Aksa FM frekansında ortak yayınıyla programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor değerli dinleyenler. 9 Kardeş Radyo ortak yayınında sizlerle birlikteyiz. Verilen söz Murat Yaman'dan bu güzel parçaya yer verdik ve kardeşlik çağrısından Güneşe Bak eseni dinledik değerli dinleyenler. Sıradan Mustafa Altıntop'tan Rehber Hüseyin eserimiz olacaktır inşallah. Diyarbakır Çarmık'tan Esma Öztürk Hanım bizlerden istemişler. Selamünaleyküm ve aleykümselam rahmetullah. Diyarbakır Çarmık'tan Esma Öztürk, Mustafa Altıntop'tan Rehber Hüseyin parçasını istiyorum. Eseri sizlere ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Özellikle bu güzel parçamızı değerli dinleyicimiz Diyarbakırlı Çarmık'tan bizlere kulak veren değerli dinleyicimiz Esma Öztürk'e ve değerli ailesine armağanımız olsun inşallah. Adana'dan İzzet Bey de bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam rahmetullah. Ben Adana'dan İzzet, İzbe Zindanesi'ni istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayınında olan bütün kardeşlerime armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar olsun, Allah'a emanet olun diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Arka plan filmimizi istek parça olarak bizlerden istemişler. İnşallah yer vereceğiz diyelim. Selamünaleyküm ve aleykümselam rahmetullah Şanlıurfa. Şanlıurfa Siverek'ten Rahime Betül, Üveys Tura'dan Bilmeden eseni istiyorum. Eser aileme ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile diyerek mesajlarını bitirmişler. Allah razı olsun efendim. Haklarınızı helal edin. İstek parçaya yer veremeyeceğim. Çünkü bu eser arşivimizde bulunmamaktadır. Sıradaki tüm parçaları özelde Şanlıurfa Siverek'ten bizlere kulak veren Rahime Betül Hanım'a ve değerli ailesine armağan ediyoruz bizler de. Selamünaleyküm ve aleykümselam rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Ben Diyarbakır'dan Ervanur Kurt. Sıradaki Kürtçe eseri anneme, Rehber TV'de çalışan babama, abime ve kardeşime, babaanneme, amcalarıma, halama, dayılarıma, teyzelerime, yengelerime gelsin. Allah'a emanet olun. Selametle kalın inşallah. Allah İsrail'i yerle bir etsin inşallah diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İki güzel eserle birlikte elimize tekrardan devam ediyoruz efendim. İzbe Zindan. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Adana'dan İzzet Bey bizlere ulaştılar. Arka plan firmize olarak yer veriyorsunuz. Özel olarak yer vermenize gerek yok demişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. İstek parçalarımızın sıradaki eserleri kendilerine armağan ediyoruz bizler de. O zaman sıradaki istek parçamız Mustafa Altıntop'tan Rehber Hüseyin'in şiirinin eserimiz olacaktır inşallah. Sizleri bu güzel eserimizle baş başa bırakıyoruz.

Evet, Muhabbetname'deki birlikteliğimiz tüm güzeliyle devam ediyor ve gelen mesajlarımızı aktarmaya devam edelim bizler de. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar Muhammed Taha'dan. Ya Muhammed parçasını çalarsanız sevinirim değerli eşim Hatice ve selamlarımla Hatice ablama ve Çağrı Efendim dinleyicilerine gelsin. Ey Muhammed, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya suresi 107. ayet-i kerime mealini bizlerle paylaşmışlar. Şüphesiz ki Allah doğru söyler diyoruz. İstek parçanızı sıraya bıraktık efendim. İnşallah birazdan yer vereceğiz. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf. İstek parçamı ve diğer parçaları başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli kıymetli dava arkadaşım, eşime, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinimiz yine ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a, ellerinden öperek kaynanama, ablalarıma ve ellerine, ailelerine ve abilerime ve ailelerine, kız

Kardeşim Nuriye ve bütün yeğenlerime, bütün mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlere, Gazze'lilere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, Doğu Türkistan'a, bütün şehitlere, bizi dinleyen bütün akrabalarıma ve Ümmet-i Muhammed'e armağan ediyorum. Sana gelsin ve ailene gelsin demişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yusufi abilerden dua talebinde bulunmak istiyorum. Sağlık ve borçlarımızın bitmesi için dua istiyorum. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Sizden Derviş Masor'dan Hazreti Ali ile ilgili olan Şer Ali, Rehber Ali parçasını istiyorum. Rabbim Siyonistleri ve yandaşları kahri perişan etsin, yerle yeksan etsin diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Vakit kalırsa inşallah yer vereceğiz. Ondan önce Muhammed Taha'dan Ya Muhammed eseriyle birlikte elimize devam edelim. Eserin bitimini yeniden sizlerleyiz efendim.

Evet, hiç vakit kaybetmeden gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki parçayı özellikle enişten Murat Aslan'a, ablalarıma, yeğenlerime ve şehide Nur'a gelsin. Bir dinleyicimizden gelen mesaj. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir başka mesajımız Adana'dan Hikmet Şahin bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Adana'dan Hikmet Şahin. Bilal Güler'den Çık Gebarhane eserini çalarsanız sevinirim bu eser. Yılmaz Şahin, Ali Korkmaz, İzzettin Akbulut, Mehmet Cengiz, Serdar Özdemir, Mehmet Ata Güçken, Bedri Çiftçi ve bütün dinleyicilere gelsin ve selam diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İki eser ard arda vereceğiz. Eserlerimiz yetişmesi adına. Derviş Masor'dan Şer Ali ve Çıpke Barane Bilal Güler'den bu esere yer vereceğiz. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf Şer Ali parçasını bizlerden istemişlerdi. Ve Adana'dan Hikmet Şahin dinleyicimizden gelen istek parçamız Çıpke Barane eseriyle sizleri baş başa bırakalım. Eserlerin bitiminde yeniden sizlerleyiz inşallah.

Evet, haklarını da helal edin. Eseri yarıda kesmek zorunda kaldım. Saatlerimiz 11:41'i göstermekti. Biz de ayrılan sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Elimizden geldiğince tüm mesajlara, eserlere yer vermeye çalışıyoruz. Şiirler Kervanı 8'den Sene-i Şehit eserini de arka plan fön müziği olarak yer verelim. Diyarbakır'dan Şehadet Hanım bizlerden istemişlerdi ilk parça olarak ama vakit yetişmeyeceğinden dolayı arka plan olarak yer veriyoruz. Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Şehadet. Hayırlı bereketli yayınlar olsun. Nasılsınız? İyisiniz de inşallah. Elhamdülillah efendim, biz de iyiyiz. Sizler de iyisinizdir inşallah. Şehitler Kervanı'nın Sana Şehit Özlemim Var içinde eserini çalar mısınız? Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Ali İmran suresinin 170. ayet-i kerime mealini bizlerle paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah yolunda öldürülenler sakın ölü sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında rızıklanırlar. Şüphesiz ki Allah doğru söyler diyoruz. Diyarbakır'dan bizlere kulak veren Şahit Hanım'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir diğer mesajımız Diyarbakır'dan da gelmiş. Selamünaleyküm, aleyküm selam, rahmetullah. Ben Diyarbakır'dan Nuriye. Sıradaki parçayı enişten Murat Aslan'a, ablalarım Hanife, Remziye, Kumriye ve bütün yeğenlerime ve yeğenim Şehide Nura ve bütün Müslümanlara gelsin demişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Ben Adana'dan Muhammed Yahya Özbay, Grup Gençten Umuda Sözüm İlahisini tüm müvahhid Müslümanlara, Haziran ayı şehitleri Aziz Susa şehitlerine, ocağın Ayaz'ı Bahar'a çevirene, peygamber sevdalarına, tüm dava adamı ve kadınlarına ve radyomuzun ailesine armağan ediyorum demişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sıraya bıraktık. Vakit kalırsa yer vereceğiz inşallah. Sedat Uçan'dan Eynebi tüm Yusufilere gelsin demiş bir diğer dinleyicimiz. Evet, Diyarbakır'dan Tuğba Kurt da bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Diyarbakır'dan Tuğba Kurt. Nasılsınız abla? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah efendim. Sizler de iyisinizdir inşallah. Zazaca eseri. Eşime, çocuklarıma, anneme, ablalarıma, ablama, abilerime, kardeşlerime gelsin. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Allah İsrail'i kahhar ismiyle kahri perişan eylesin demişler. Amin diyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Evet, Adana'dan bizlere ulaşan Muhammed Yahya Özbay, Grup Gençten Umuda Sözüm eseni bizlerden istemişlerdi. Son bir mesajı okuyarak yer vereceğiz inşallah. Selamünaleyküm, aleyküm selam, rahmetullah. Ben Meytepe Cezaevinden Bilal Aslaner, Engin Oyan'dan Yasin Börü'ye yazılmış bir şiiri rica ediyorum. Filistin'in onurlu halkına, Hamas'a, Hüdapara Camiası'na, Selçuk Çevik, Cevat Öztürkçü, Emrah Yılmaz, Ercan Altın ve tüm koğuş arkadaşlarıma armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun diyerek mesajlarını bitirmişler. Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah. Tabi vakitte özgürlüğüne de kavuşmayı nasip eylesin diyelim. Mektebi cezaevinde bulunan Bilal Asaner ve koğuş arkadaşlarına özel olarak sıradaki parçayı bizler de kendilerine armağan ediyoruz inşallah efendim. Eserlerine yer veremiyoruz maalesef vakit ayrılığından dolayı. Haklarınızı helal edin lütfen. Muhabbetname programı 9 Kardeş Radyo ortak yayınıyla sizlerle birlikteydik değerli dinleyenler.

Evet, bugün programımızda Basmanak FM stüdyosundan gerçekleştirdik. Değerli dinleyenler, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Diyarbakır, Çare FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana, Vusat FM, Urfa, Radyo Urfa olarak ortak yayınında sizlerleydik. Bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Radyo başlarında bizlere kulak veren tüm değerli dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rabbim bizleri ve sizleri razı olduğu kullarından eylesin diyelim. Evet, şimdilik huzurlarımızdan ayrılıyoruz ama birbirimizin dualarında buluşmak temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Eserlerine yer veremediklerimiz oldular. Haklarınızı helal edin lütfen efendim. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah.

0: Muhabbetname sona erdi.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı efendim.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı efendim.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı efendim.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542-234-7021. VIP Şube, Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
0: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler, Ambalaj ve Baharatçılık.
5: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
6: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
1: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde.
4: Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı FM.
4: Ali Küçük Hoca ile tefsir sohbetleri başlıyor.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmü't teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'us rahmeten lil alamin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehla. Allah allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana. وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اَمَّا بَعْدْ An Umar'a radıyallahu anhu eyzan kâle بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عَنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا اِذْ طَلَى عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم صدق رسول الله بخاري İman 1.18, Müslim İman 1.37, Ebu Davud Sünnet 4.309, İbn-i Mace, Tirmizi ve Abdullah İbni Hanbel. Bu muteber hadis kaynaklarının bize aktardıkları Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisi şerifiyle karşı karşıyayız. Cibril hadisi diye maruf bir hadisle karşı karşıyayız. Önce hadisi şerife bir mana verelim. Sonra da inşallah üzerinde az biraz şerh yapalım. Hazreti Ömer radıyallahu an Efendimiz diyor ki, bir gün Peygamber Aleyhisselam'la birlikte oturuyorduk mescitte. Bir adam çıka geldi. Şedidü beyazı thiyabi, elbisesi bembeyaz. Şedidu sevadi şari, saçları da simsiyah bir adam çıka geldi. La yura aleyhi etheru seferi, adamın üzerinde yolculuk alameti görünmüyordu. Uzaklardan gelmiş birisine benzemiyordu. Tertemiz bembeyaz bir elbise giymişti. Ve la ya'rifuhu minna ahadun, ama içimizden kimse de onu tanımıyordu. Yani uzaklardan gelmiş birisi desek üzerinde yolculuk alameti yoktu. Bu bölgenin insanı desek içimizde kimse tanımıyordu. Böyle garip bir adam çıka geldi. Hatta celese ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme, Resul-i Ekrem aleyhisselamın yanına kadar geldi. Fe esnede rukbeteyhi ila rukbeteyhi, Peygamber aleyhisselamın yanına oturdu. Dizlerini Peygamber Aleyhisselam'ın dizlerine dayadı. Ve vada keffeyhi ala fakhidayhi, ellerini de uyluklarının üzerine koydu. edepli bir biçimde oturdu ya da ellerini Peygamber Aleyhisselam'ın dizlerinin üzerine koydu. Vakale dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahbirni anil İslam, bana İslam'dan haber ver. İslam nedir, bana anlatır mısın ey Muhammed dedi. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem aleyhisselam buyurdu ki en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Bana İslam'dan haber ver ey Muhammed dedi. Peygamber aleyhisselam buyurdu ki en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın da Allah'ın Resulü, elçisi olduğuna şehadet etmendir. Ve tuqimes salate, namazı ikame etmen. Ve tu'tiyez zekate, zekatı vermen. Ve tesume ramadana, Ramazan orucunu tutman. Ve tahuccel beyte inistetate ileyhi sebila. Yoluna güç yetirdiğin takdirde Kabe'yi hac etmen, tavaf etmendir dedi. Kale sadakte. O soruyu soran zat dedi ki doğru söyledin ey Muhammed. Kale Ömer Efendimiz diyor ki fe ecibna lehu, biz gerçekten çok taaccüp ettik. Yeseluhu ve yusaddikuhu. Hem soruyor hem de tasdik ediyordu. Doğru söyledin ey Muhammed diyordu. Demek ki bu kişi sorduğu soruların cevabını bilen birisiydi. Kale fe akhbirni anil iman. Yine o soruyu soran zat dedi ki ey Muhammed bana imandan haber verir misin? İman nedir? Bana imanı da tanıtır mısın dedi. Kale Peygamber aleyhisselam buyurdu ki en tü'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahiri. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine ve ahiret gününe inanmandır. Ve tü'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Hayrıyla, şerriyle, hulviyle, murriyle, acısıyla, tatlısıyla kaderin Allah'a ait olduğuna inanmandır. Peygamber aleyhisselam böyle buyurunca kale o zat dedi ki sadak de doğru söyledin ey Muhammed. Kale fe akhbirni anil ihsan, imanı anladım, İslam'ı da anladım. Bir de bana ihsan nedir, haber verir misin ey Muhammed dedi. Kale Peygamber aleyhisselam buyurdu ki en ta'budallâhe ke'enneke terâhu, Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmendir. Fe in lem tekun terahu fe innehu yarake. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da o seni görüyor ya dedi. Kale yine o zat dedi ki fe akhbirni anis saati, ey Muhammed bana bir de kıyamet saatinden haber verir misin? Kıyamet ne zaman kopacak? Bu konuda bana bilgi verir misin dedi. Allah'ın Resulü buyurdu ki mel mes'ulu anha bi a'leme mines sa'il. Bu konuda sorulan, sorandan daha fazla bir bilgi sahibi değildir. Yani sen ne kadar biliyorsan, ben de ancak o kadar biliyorum. Yani ben kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyorum dedi. Kale, o soruyu soran zat dedi ki, فَاَخْبِرْنِي an اَمَارَاتِهَا. Ey Muhammed, madem ki kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyorsun, hiç olmazsa kıyametin alametlerinden birkaç tanesini bana söyleyebilir misin dedi. Kale buyurdu ki Muhammed aleyhisselam en telidel emetu rabbetaha, kadın efendisini doğurduğu zaman, cariye efendisini doğurduğu zaman ve en teral hufatel uratel alete ria eşşai yetetavelune fil bunyan, bir de yalın ayak baldırı çıplak deve çobanlarının ellerindeki çomakları atıp bina yarışına girdiklerini gördüğün zaman. Böylece Allah'ın Resulü kıyametin iki alametinden söz etti. Thümmen talaka, sonra o soruyu soran kişi mescitten çıkıp gitti. Fe lebise meliyen, bir süre bekledi Allah'ın Resulü. Thümme kale ya Ömer, sonra bana dönüp dedi ki ey Ömer Etedri menissail, bu soru soran zatın kim olduğunu bildin mi? Biliyor musun? Kultu Allahu ve Resuluhu alem. Ben dedim ki diyor Ömer Efendimiz, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ben ne bileyim ya Resulallah? Buyurun siz söyleyin. Kale, dedi ki Peygamber Aleyhisselam, fe innehu Cibrilu, o Cebrail idi, etakum yuallimukum dinekum, size dininizi öğretmeye geldi. Hadis bu. Açık ve net ama ben biraz biraz anlaşılsın için üzerinde şerh yapacağım. Peygamber Aleyhisselam'ın kendi ifadelerinden öğreniyoruz ki çeşitli şekillerde ona vahiy geliyordu. Bazen rüya şeklinde geliyordu vahiy. Bazen çıngırak sesi, uğultu şeklinde geliyordu vahiy. Bazen de işte burada olduğu gibi Cebrail Aleyhisselam güpegündüz bir insan suretinde Peygamber Efendimiz'e vahiy getiriyordu. Modernite bugün bunu reddediyor. Olmaz efendim. Bu hadis Kur'an'a terstir. Bu hadis reddedilmelidir. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim meleklerin nurani varlıklar olduğunu söylüyor. Melekler nurdan yaratılmıştır. Bir insan şeklinde temessül etmeleri, tecessüm etmeleri mümkün değildir. Dolayısıyla bu hadis Kur'an'a ters olduğu için reddediyoruz. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de meleklerin insan suretinde geldiklerine, göründüklerine dair ayetler var. Onlardan iki tanesini söyleyeyim. Bir tanesi Meryem suresi 16 ve 17. ayetler. Meryem kızcağız orada anlatılır. Mescid-i Aksa'da bir tenha bir hücreye çekildi. Gözden ırak olayım, insanlar beni görmesinler, kimseyi günaha sokmayayım, ben de günaha girmeyeyim diye mescidin en ucra bir köşesinde Mescid-i Aksa'nın Allah'a ibadetle meşgul iken birdenbire karşısında bir erkek. Allah diyor ki fetemethele leha beşaran seviyye. Cebrail Aleyhisselam tam ve mükemmel, eksiksiz bir beşer şeklinde Meryem'e göründü. Meryem kızcağız ürktü. İffet abidesi bir kızcağızdı. Namus abidesi bir kızcağızdı. Birdenbire karşısında mükemmel bir erkek görünce korktu, ürktü ve dedi ki eğer sen müttaki birisiysen senden Allah'a sığınırım. Bir taraftan karşısındaki erkeğin takvasını tahrik etti. Sen müttaki birisiysen, Allah'tan korkan, Allah'la yol bulan birisiysen ben senden Allah'a sığınırım dedi. Uzunca anlatılır. Bu ayet gösteriyor ki Cebrail Aleyhisselam bir insan suretinde Meryem kızcağıza görünmüştür. Yine kitabımızın bir başka suresi anlatır. Lut kavmini helak etmek üzere yola çıkan melekler yolda Halilur Rahman kentinde İbrahim Aleyhisselam'ın evine uğradılar. İnsan suretinde İbrahim Aleyhisselam onların birer melek mi, birer insan mı olduklarını bilemedi. Hemen bir buzağı kızartıp meleklerin önüne sundu. İbrahim Aleyhisselam onların birer melek olduğunu bilseydi, meleklerin yemez içmez olduklarını bildiği için buzağı kızartıp önlerine sunmazdı. Baktı ki gelen misafirler yemeğe sunmuyorlar, el uzatmıyorlar. Bir korkuya düştü İbrahim Aleyhisselam. O zamanlar şöyle bir adet vardı, şimdi de öyle. Bir eve misafirler gelir de ev sahibinin ikramını kabul etmezlerse ev sahibine düşmanlık niyetiyle geldikleri anlaşılırdı. İşte İbrahim Aleyhisselam'ı bir korku aldı. Mutfakta Sara annemiz korku içinde acaba bu adamlar kim? Kocama bir zarar verme niyetindeler mi diye o orada korku içinde. İbrahim Aleyhisselam onların yanında korku içinde. Melekler dediler ki korkmayın ey İbrahim. Biz meleğiz, biz insan değiliz, biz yemek yemeyiz. Biz size bir erkek çocuğu müjdelemeye geldik. Bir de Lut kavmini helak etmeye geldik deyince İbrahim Aleyhisselam rahatlayıverdi. Mutfakta Sara annemiz rahatlayıverdi. İnsan suretinde geldi melekler. Yine Lut Aleyhisselam'ın kavmine, evine yakışıklı erkek gençler şeklinde geldi melekler. Lut Aleyhisselam'ın karısı kafirdi. Hemen toplumu haberdar etti. Yahu ne duruyorsunuz? Lut'un evine bir içim su gençler geldi yakışıklı. Niye onları alıp kullanmıyorsunuz? Toplum homoseksüel bir toplumdu. yani cinsel arzularını tatmin için kadınlara değil erkeklere giden bir toplum, fıtrat bozukluğunu içine düşmüş bir toplumdu. Hemen haberdar etti karısı. Toplum geldiler, Lut Aleyhisselam'ın evini kuşattılar. Dediler ki ey Lut, şu içerideki misafirleri bize ver bakalım. Lut Aleyhisselam öyle sıkıldı, öyle bunaldı ki, yahu içinizde aklı başında bir insan yok mu? Bunlar Tanrı misafiri. Misafirlerim karşısında beni perişan etmeyin. İsterseniz alın kızlarımla nikahlanın. İfade aynen böyle. Kızlarını bile teklif edecek kadar öyle bunaldı, öyle sıkıldı ki Lut Aleyhisselam. Sonra melekler gel dediler, ey Lut boşuna yorma kendini. Biz meleğiz, biz insan değiliz. Biz zaten bu toplumun işini bitirmeye geldik, defterini dürmeye geldik. Ve gece yarısından sonra karın hariç aileni al ve arkana dönmeden, arkana bakmadan şehri terk et. Rahatlayıverdi Lut Aleyhisselam. Bilemedi onların birer insan mı, birer melek mi olduklarını. Kur'an-ı Kerim'de meleklerin insan suretinde tecessüm ettiklerine dair, temessül ettiklerine dair ayetler var ama modernite bu ve benzeri hadisleri reddetmeye kalkıyorlar. İstediklerini yapsınlar. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Ali Küçük Hoca ile tefsir sohbetleri sona erdi.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Kalbi yaşatan zikrullah. Zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder, teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
3: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
3: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizle otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
10: Çağrı FM Haber.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Öncelikle dünden bugüne yansıyanlar bağlamında hazırladığımız başlıklarımızı, manşetlerimizi görelim. Sonrasında detaylandıracağız. Değerli izleyenler, sözde bir ateşkes olsa da İran-ABD hattında gerilim devam ediyor. Son ateşkes ihlallerine karşı söz konusu ABD ve İran hattındaki gerilim nedeniyle ABD'nin ateşkes ihlallerine karşı İran'ın da misilleme operasyonları devam ediyor. Konuyla ilgili gelişmeleri birazdan paylaşıyor olacağız. Aylar sonra bir kez daha Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde kameraların karşısına geçti. Önemli açıklamaları vardı. Hem Gazze direnişinin devam edeceği, hem ateşkesin sürdürülebilirliği, hem de İslam coğrafyasına özellikle de hac farizasını ifade eden hacılarla ilgili bir takım vurguları vardı. Birazdan detayları paylaşıyor olacağız. Lübnan hattında da sözde bir ateşkes var ve o ateşkes 45 gün daha uzatılırken bir taraftan da Siyonist terör rejiminin Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları da sürüyor. Lübnan'daki son durumu da birazdan aktarıyor olacağız. İç gündemde özellikle de aile konusunda boşanan aileler bağlamında bir süresiz nafaka sorunu var ve bu sorun aileleri daha fazla parçalıyor ve yıpratıyor. Bu nedenle de süresiz nafaka meselesi ailevi sorunlar bağlamında önemli bir yerde önemli bir sorun olarak görülüyor. Bu nedenle de Anayasa Mahkemesi'nin bu konuyla ilgili özel bir toplantı yapacağı belirtiliyor yarın ve Anayasa Mahkemesi'nin bu toplantıda sorunu tamamen kökten çözme noktasında bir karar alması bekleniyor diyelim. Ve hafta sonu düzenlenen söz konusu konser, Türkiye tarihinin en yoğun katılımlı konserlerinden bir tanesiydi. Ücreti 5500 ile 34000 arası değişiyordu ve tarihi rekor bir katılımla oldu ama özellikle de içeriği son günlerde yoğun bir şekilde konuşulmaya, tartışılmaya başlandı. Söz konusu konsere içeriğine yönelik, söz konusu sözde sanatçıya, rapçiye yönelik de bir takım tepkiler var. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanı Oktay Saral'ın konuyla ilgili dikkat çeken açıklamaları oldu. Söz konusu konseri ve içeriğine tepkiler gösterdi. Çok daha fazlasını günün içinden bülteninde paylaşacağız. Haydi başlayalım. Körfez'deki ateşkes hattında gerilim sürüyor değerli izleyenler. ABD'nin saldırganlığına karşı İran misilleme operasyonlarıyla yanıt veriyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef aldı.
12: İran İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Keşm Adası'ndaki saldırıya cevap verdiklerini duyurdu. Misilleme operasyonuna dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Terörist Amerikan güçlerinin İran'ın Keşm Adası'ndaki ulusal egemenliğini hedef alan açık saldırganlığına tepki olarak Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, kuvvetteki Amerikalı işgalcilerin askeri üslerini hassas ve yoğun füze saldırılarıyla vurdu. Saldırıda hedef alınan üslerin imha edildiği ve Amerikan askerlerinin kaldığı sığınaklarının yıkıldığı belirtildi. İran'a saldırılar için ABD'ye topraklarını ve hava sahalarını kullandıran ülkelere uyarı yapılan açıklamada, "Vurkaç dönemi sona erdi ve saldırganlar cehaletlerinin ve pervasız maceralarının korkunç sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklar" ifadeleri kullanıldı. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan bir diğer açıklamadaysa Bahreyn'deki ABD üssünün de vurulduğu belirtildi. ABD'nin Keşm Adası'na saldırısına karşılık olarak gerçekleştirilen operasyonun, ABD'nin gece saatlerinde Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir petrol tankerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından geldiği kaydedildi. ABD, İsrail bağlantılı Panaya gemisinin İran donanması tarafından füzelerle hedef alındığı belirtildi. Bahreyn'deki 5. filo karargahına füze ve insansız hava araçlarıyla yapılan misilleme operasyonu hakkında yapılan açıklamada, daha önce saldırganlık durumunda farklı ve daha ağır bir karşılık verileceği konusunda uyarıda bulunmuştuk ve buna göre hareket ettik. Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bozulmasının saldırgan Amerikan ordusu için ağır bir bedeli olacağını tekrar vurguluyoruz ifadelerine yer verildi.
11: Ve İran'ın ardından Filistin'le devam ediyoruz değerli izleyenler. Hamas, Gazze'de yönetimi devretmeyi reddettiği iddialarını yalanladı. Hareketin sözcüsü Hazım Kasım, bunun işgal rejiminin saldırılarını sürdürmesine zemin hazırlamaya amaçlayan yanıltıcı yalanlar olduğunu belirtti.
12: Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze yönetimine dair iddiaları reddetti. Hamas sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Barış Kurulu'ndaki bazı tarafların Hamas'ın Gazze'de idareyi bırakmak istemediği yönündeki iddialarını yalanladı. Kasım, söz konusu iddiaların Siyonist rejimin saldırılarını sürdürmesine zemin hazırlamak amacıyla ortaya atılan yanıltıcı yalanlar olduğunu vurguladı. Hamas sözcüsü, güvenlik dahil olmak üzere idarenin tüm alanlarını, üzerinde anlaşmaya varılan ve hali hazırda Kahire'de bulunan ulusal komiteye devretmeye hazır olduğunu kaydetti. Kasım, Gazze'yi yönetecek ulusal komitenin çalışmalarının önündeki en büyük engelin, işgal rejimi ve Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov olduğunu belirtti. Hamas sözcüsü Mladenov'un ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Anlaşması için ortaya koyduğu vizyona aykırı hareket ettiğine dikkati çekti. Mladenov'un tüm meseleleri tek konuya bağladığını aktaran Kasım, Barış Kurulu'nun Ulusal Konsey'in Gazze'ye girebilmesi veya çalışmaya başlaması için kaynakların sağlanması adına işgal rejimine baskı yapmaktan aciz kaldığını sözlerine ekledi.
11: İran ve Filistin'den sonra Lübnan'la devam ediyoruz değerli izleyenler. Siyonist işgal ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Siyonist işgalcilerin Lübnan'ın güneyine düzenlediği son saldırılarda biri çocuk, 12 sivil şehit oldu. Onlarca kişi de yaralandı.
12: ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan'a saldırıların duracağı açıklamasına rağmen Siyonist işgal rejimi yine sivilleri vurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Burç Şimali, Ebba ve Tibnin bölgelerini hedef alan saldırılarda biri çocuk, en az 5 kişi daha şehit oldu. Saldırılarda ayrıca 45 kişinin yaralandığı aktarıldı. Saldırılar sonrasında meydana gelen yıkımsa amatör kameralar tarafından kaydedildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre işgal rejimine ait insansız hava aracının Sur kentine bağlı Hoş bölgesine düzenlediği saldırıda Suriye uyruklu 6 sivil katledildi. Nebatiye kentine bağlı Arap Salim beldesinde işgal rejimi tarafından düzenlenen saldırıda bir sağlık çalışanı şehit olurken, Deir Zehrani Habbuş otoyolunda seyreden bir pikapın hedef alınması sonucu bir kişi yaralandı. İşgal rejimi savaş uçakları Mercayun, Dibbin, Arit Dibbin peş peşe hava saldırıları düzenledi. Patlamalar nedeniyle çevredeki bazı ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana gelirken, Cedide Mercayun beldesindeki bina ve dükkanların camlarının kırıldığı kaydedildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, Siyonist işgalcilerin 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şehit edilenlerin sayısı en az 3.468'e, yaralananların sayısı ise 10.577'ye yükselmişti.
11: Öte yandan Lübnan'da direniş de devam ediyor değerli izleyenler. Lübnan Hizbullah'ı Siyonist rejime karşı tavizsiz bir direniş sergiliyor. Hizbullah tarihi Kaşif Kalesi çevresindeki işgal rejimine ait araçları ve toplanma yerlerini hedef almaya devam ediyor. Gerçekleştirilen son operasyonlarda çok sayıda Siyonist hedef alındı.
12: Hizbullah, ateşkesi ihlal eden ve Lübnan'ı işgal etmeye çalışan Siyonist rejime karşı direnişini sürdürüyor. Güney Lübnan'daki işgal ordusu, mevzilerini hedef alan Hizbullah, patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırılarda en az 8 işgal askerini yaraladı. İbranice kaynaklar, Lübnan'ın güneyindeki operasyon bölgelerinde iki askeri gücü hedef alan tuzaklanmış iki insansız hava aracının patlaması sonucu askerlerin yaralandığını bildirdi. Kaynaklar ayrıca yaralı askerlerin helikopterlerle tahliye edildiğini ve daha sonra tedavi için hastanelere nakledildiğini belirtti. İşgal ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir askeri birliğin insansız hava aracıyla hedef alınması sonucu iki askerin çeşitli derecelerde yaralandığını duyurmuştu. Hizbullah, Salı günü Lübnan'ın güneyindeki tarihi Şakif Kalesi yakınlarında toplanmış, işgal askerlerini topçu ateşiyle hedef aldı. Bunu aynı bölgedeki başka bir işgal askeri grubuna yönelik roket saldırısı izledi.

0: İç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. Dünyanın ağır suçlamalar ve skandallar nedeniyle kapılarını kapattı ABD'li rapçi Kanye West'in İstanbul'da konser vermesi büyük tepki çekti. Konserin sıradan bir müzik etkinliği olarak görülmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, konserde inanç ve medeniyet değerlerine aykırı söylemle karanlık sembollerin sergilendiğini ifade etti. Saral, organizasyonun arkasındaki odaklara dikkat çekerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı daha dikkatli olması konusunda uyardı.
1: Nazi sempatizanlığı, ırkçı söylenleri ve cinsel sapkınlık suçlamalarıyla Avrupa'da adeta aforoz edilen Kanye West'in İstanbul'da konser vermesine izin verilmesine tepkiler büyüyor. Bir tepki de Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay Saral'dan geldi. Küfür içerikli konserin sıradan bir müzik etkinliği olmadığını vurgu yapan Saral, toplumun sürüklendiği küresel kültürel kuşatmanın tehlikesine dikkat çekti. İstanbul'da sahnelenen Kanye West konseri sıradan bir müzik organizasyonu olarak kabul edilemez. 118 bin genç, para vererek inancımıza ve medeniyet değerlerimize aykırı söylem ve sembollerin sergilendiği bir gösterinin parçası haline getirilmiştir. I am a God sözlerinin on binlerce kişi tarafından coşkuyla tekrar edilmesi üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir tablodur. Saral, muhafazakar kesimin skandal konsere tepki vermemesine sitem etti. Daha da düşündürücü olansa muhafazakar kesimin de bu kültürel kuşatmanın bir parçası haline gelmiş olmasıdır. Sahne ışıkları altında gençliğimize dayatılan bu yabancılaşmaya kimsenin itiraz etmemesi vahimdir. Konserin sıradan bir müzik organizasyonu olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Saral, arka planında farklı sembolik odakların bulunduğuna vurgu yaptı. Bu konserin arka planında başka odaklar var. Üstelik okültizm ve karanlık sembollerle anılan Michel Lamy'nin de bu organizasyonun etrafında yer alması, meselenin yalnızca müzik ve eğlence olmadığını göstermektedir. Cumhurbaşkanı Danışmanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı da bu tür etkinliklere izin verilmesi konusunda daha hassas davranması için uyardı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızı, milletimizin manevi ve kültürel hassasiyetlerini ilgilendiren bu tür organizasyonlarda çok daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu milletin evlatları, küresel kültür endüstrisinin yönlendirmelerine değil, kendi medeniyet değerlerine sahip çıkmalıdır.
0: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, özellikle Bingöl'de yaşayan engelli vatandaşların bazı sorunlarını meclis gündemine taşıdı.
1: Toplumun en dezavantajlı kesimlerinden olan engellilerin bazı kentlerde bürokratik işlem ve ulaşım gibi temel hakları zorlaştırılıyor. Bu kapsamda Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, mecliste düzenlediği basın toplantısında Bingöl'deki engelli platformları ve sivil toplum kuruluşları tarafından kendilerine iletilen mağduriyetlere geniş yer ayırdı. Engelli kardeşlerimizin başımızın üzerinde yeri var diyen Dinç, sürekli olan sağlık kurulu raporlarının yenilenmesi için engellilerin heyete yeniden sokulmasına tepki gösterdi.
2: Engelli bireylerden diyorlar sürekli, yani sürekli bu rapor geçerlidir manasında, ibareli sağlık raporlarının geçerli olmasına rağmen yeniden istenmesi ve rapor yenileme baskısı oluşturulması. Yani raporu var ama tekrardan artık bu raporu isteyen neye göre, hangi yeteneğe göre, hangi ilme göre bunu da istiyor, o da ayrı bir konu.
1: Engellilere 90 biniş kotası ve 150 ile 200 lira kart parası alınmasını eleştiren Dinç, engellilerin ulaşımda yaşadığı sorunların çözümüne ilişkinde önerilerini sıraladı.
2: Kart ve vize işlemlerinin yeniden Bingöl Belediyesi tarafından yürütülmesi, kooperatif uygulamalarının ivedilikle denetlenmesi, mevzuata aykırı işlemlere karşı idari yaptırımların uygulanması, engelli bireylerin ücretsiz ulaşım hakkının herhangi bir biniş sınırı olmaksızın, yani 90 biniş, şu biniş falan sınırı olmaksızın eksiksiz bir şekilde uygulanması, kart vize sürelerinin 3-5 yıl aralığında sabitlenmesi, ulaşım hizmetlerine ilişkin kararlar süreçlerinin belediye meclis denetiminde alınması.
1: Dinç, halk tarafından kendilerine iletilen sorunların çözümü için mecliste vatandaşın sesi olacaklarını söyledi.
0: Değerli izleyenler, Türkiye'de il olmaya en yakın ve gerekli kriterleri taşıyan 24 ilçe belirlendi. Bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için özellikle en az 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması gerekiyor. Alanya, Tarsus, Çorlu, İnegöl ve Siverek nüfus yoğunluğuyla öne çıkan ilçeler arasında bulunuyor.
1: Türkiye'de uzun süredir zaman zaman gündeme gelen yeni iller oluşturulacak mı tartışması yeniden alevlenirken TÜİK, il olması beklenen ilçeler listesi belli oldu. Yapılan değerlendirmelere göre il olma potansiyeli en yüksek ilçeler arasında Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplam 24 yerleşim öne çıkıyor. Buna göre Yüksekova, Midyat, Polatlı, Elbistan, Kahta, Kozan, Ünye, Ergani, Konya Ereğli, Lüleburgaz, Nazilli, Cizre, Bandırma, Erciş, Zonguldak Ereğli, Edremit, Fethiye, İskenderun, Manavgat, Siverek, İnegöl, Çorlu, Tarsus ve Alanya il olma kriterlerini taşıyor. İl statüsü kazanılmasına ilişkin tartışmalarda Türkiye İstatistik Kurumu'nun ortaya koyduğu bazı temel ölçütler referans alınıyor. TÜİK tarafından belirlenen kriterlere göre bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için büyük şehir merkezlerine uzaklık, nüfus, mevcut şehirleşme, ulaşım, art bölge, ekonomik çeşitlilik, eğitim durumu, sosyal ve kültürel gelişmişlik faktörleri öne çıkıyor. Özellikle bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için en az 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine 30 kilometre uzaklıkta konumlanması gerekiyor. Antalya Alanya 371.547, Mersin Tarsus 358.510 ve Tekirdağ Çorlu 306.939 kişiyle nüfus yoğunluğu açısından öne çıkıyor. Bu ilçeleri Bursa İnegöl 306.004 ve Şanlıurfa Siverek 277.399 kişiyle takip ediyor. Diyarbakır Ergani'de 141.098 kişiyle yine il olma şartlarını taşıyan bölgeler arasında yer alıyor.
0: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Çocuk cerrahisi operatör Dr. Mücahit'ten dil ve dudak bağı hakkında bilgilendirme yaptı. Dil ve dudak bağının özellikle bebeklerde emme sorunlarına, ilerleyen yaşlardaysa konuşma bozukluklarına yol açabileceğini belirten Dan, erken dönemde yapılan müdahalenin tedavi sürecini kolaylaştırdığını söyledi.
3: Sizlere çocuklarda sorun yaratabilecek

0: edilmiş olur. Bu işlem zor bir işlem değil. Çoğunlukla poliklinik şartlarında yaklaşık 4-5 dakika içinde bölgesel uyuşturularak koter cihazıyla ya da makasla kesilerek işlem tamamlanır.
1: Tan, dil ve dudak bağının her zaman hemen ameliyat gerektirmediğini kaydetti.
0: Dil bağı ve dudak bağı fark edildiğinde eğer ciddi bir beslenme problemi yaratmıyor, konuşma bozukluğu yapmıyorsa takip edilebilir. Takiplerinde eğer problem olduğu fark edilirse her dönem müdahale edilebilir. Hatta bazen biz ileri yaşlarda da atlanmış, müdahale edilmemiş dil bağını ve dudak bağlarını görüp ameliyathanede anestezi altında bu sefer keserek problemi düzeltiyoruz.
1: Ailelerin işlem konusunda endişe etmemesi gerektiğini vurgulayan Tan, erken müdahalenin önemini anlattı.
0: Özellikle erken dönem dil bağının ve dudak bağının ince olması, damarlanmasının az olması nedeniyle kesimi daha kolay, ağrı duymaları daha az olur. Kısa sürede bu problemden bebekler kurtulabilir. Dil bağı ve dudak bağında bazen arada kaldığımız durumlarda biz tercihimizi kesmekten yana kullanırız. Çünkü başta kesmek, müdahale etmek daha kolayken daha sonra ihtiyaç duyulduğunda poliklinik şartlarında bu işlem yapılamadığı için anestezi almak zorunda kalırlar hastalar. O yüzden böyle şüphede kaldığımız, arada kaldığımız durumlarda biz müdahale etmeyi daha uygun görürüz. Ama aileler takip etmek isterlerse.
2: Ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Ebola salgını nedeniyle tablo her geçen gün biraz daha kötüleşiyor. Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Uganda ve Kongo'da görülen Bundibugyo Ebola virüsü vakaları nedeniyle ülkenin 10 eyaletini alarm durumuna geçirdi.
1: Afrika'da Ebola salgını alarm veriyor. Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Uganda ve Kongo'da devam eden Ebola salgınının ardından Nijerya'nın uluslararası seyahatler ve sınır ötesi hareketlilik nedeniyle virüsün ülkeye taşınması açısından risk altında olduğu belirtildi. Açıklamada federal hükümetin tüm eyalet yönetimlerine gözetim faaliyetlerini artırmaları ve 72 saat içinde acil durum hazırlıklarını güçlendirmeleri talimatını verdiği bildirildi. 6 eyaletin yüksek risk kategorisinde yer aldığı belirtilen açıklamada, 4 eyaletin ise orta risk grubunda değerlendirildiği ifade edildi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Uganda ve Kongo'da şimdiye kadar 1000'den fazla şüpheli vakayla 247 ölümün kaydedildiğini, salgının özellikle genç ve orta yaş grubundaki nüfusu etkilediğini aktardı. Açıklamada Bundibugyo Ebola türüne karşı onaylanmış bir aşı veya spesifik tedavinin bulunmadığına işaret edilerek erken teşhis ve hızlı müdahalenin salgının kontrol altına alınmasında kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Virüsün enfekte kişilerin vücut sıvıları, kontamine materyaller veya enfekte hayvanlarla doğrudan temas yoluyla bulaştığı belirtilen açıklamada hastalığın hava yoluyla yayılmadığı kaydedildi. Ebola virüsünün Bundibugyo türü ilk kez 2007 yılında Uganda'nın Bundibugyo bölgesinde tespit edilmişti.
2: Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte kıymetli konuklarımızla birlikte iç ve dış gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Öncesinde kısa bir ara.

İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM. Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri, Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri, Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
1: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406, 0531 593 5821.
4: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
4: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
0: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
4: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
8: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu herkes hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
4: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM. Bu çağrıya kulak verin.

kıl beni ey namaz. Çöllerden topla hücrelerimi. Rahmetinin vahasında ağırla bu iki kalbi. Uyumadım gündüz gece.

0: sahibi ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı Efendi.
1: İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: İstek Saati. Hüsna Habibunet Teyara ve Tedil Aşka Kadar. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor. Yakışmaz
1: bize zillet. Tekin bir dünya sizi bekliyor. Siz de çocuklarınıza unutulmaz anılar armağan etmek isterseniz İstek bizi ziyaret saati etmeyi unutmayın.
0: Saat 14'te.
1: Şube 1, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi, Şehit Mustafa Gündoğdu Caddesi, Tunç Oyuncak. Şube 2, Saray Mahallesi, Bingöl Muş Bulvarı, Mikros Yanı, Tunç Toys.
2: Günün tüm yükünü taşıyan ayaklarınızı şimdi Uğur Kundura'da ödüllendirme zamanı. Dünyaca ünlü, sağlamlığı, estetiği ve konforuyla öne çıkan markalarımızla hizmetinizdeyiz. Kadın erkek, büyük küçük. 1975'ten beri sizlere hizmet eden Uğur Kundura, her zevke ve her ihtiyaca uygun geniş ayakkabı koleksiyonuyla hizmetinizde. Uğur Kundura, adres Ulu Cami Arkası Binmax AVM'de. Haber Tanca Mağazası, Hükümet.

0: istekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında. İstek Saati.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cümleten selamun aleyküm değerli dinleyicilerimiz, kıymetli gönül dostlarımız. Ortak istek vaktinde bugün Bingöl'deyiz. Bingöl'den sesleniyoruz sizlere. Tüm dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Sürecek ömür boyu. Tarihlerimiz 3 Haziran Çarşamba. Takvim yapraklarımıza bakalım. Bugün neler paylaşılmış bizlerle? Günün ayeti kerimesi Enbiya suresinden şöyle buyuruyor Rabbimiz. Gün gelir semadan uzanır. Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. Gelir semadan. Günün hadisi şerifi Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Cehennem nefse hoş gelen şeylerle, cennet ise nefsin istemediği şeylerle çevrilidir. Evet değerli gönül dostlarımız, Allah nasip ederse 1,5-2 saatlik bir birlikteliğimiz olacak. Eserlerinize, isteklerinize, mesajlarınıza, duygu ve düşüncelerinize, dualarınıza ve beddualarınıza yer vermeye çalışacağız. Programımıza WhatsApp hattından katılabilirsiniz. Bilmeyen kardeşlerimiz için iletişim hattımızı hatırlatalım. 552-334-93-70 0552-334-93-70 Bu numaralardan bizlere WhatsApp üzerinden mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi ilk eser bizden gelecek. Mahfuz Aktekin ile giriş yapacağız. Kıyam Türküsü adlı eserimiz. Şu anda sesimizin ulaştığı bütün dinleyicilerimize armağanımız olsun bu eser. Evlerinde, iş yerlerinde, araçları başında şu veya bu şekilde şu anda sesimizin ulaştığı tüm kardeşlerimize armağan olsun. Programımızın akabinde, eserimizin akabinde burada olacağız. Telefonlarınızı bekliyoruz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Mahfuz Aktekin'den Kıyam Türküsü adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Mesajlarımız gelmeye başladı. İlk mesajımız Mehmet Şükrü Benzin Kayseri'den bizlere ulaşmış ve bir dua etmişler. Allah'ım bizim bir bayram telaşıyla kestiğimiz kurbanlar mı yoksa Gazze'de toprağa can feda eden o masumların kurbanı mı sana ulaştı? Ne olur bizi kahreden bu sessizliğimizle bırakma, akan gözyaşlarımızı affımıza vesile kıl ve evlatlarını sana adayan o yiğitleri tez zamanda selamete ulaştır. Amin diyoruz kardeşimizin bu güzel duasına. Evet, yine Diyarbakır'dan Hamdullah kardeşimiz selamünaleyküm kolay gelsin demiş. Aleykümselam. Adım Ahmet Hamdullah, Diyarbakır'dan yazıyorum. Şehit Salahaddin Ahmet eserini istiyoruz. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahru perişan etsin, ateşleri bol bol olsun. Eserimize yer verirseniz mutlu oluruz demişler. Sıradaki eser sizin eser. Eser istemeyip sadece mesaj yazan kardeşlerimiz var. Onların mesajlarını okuyalım. Evet, selam demiş dinleyicimiz. Tarsus kapalı kadın cezaevinde A7 koğuşta çiçeğim kızıma, baş tacıma Merve Nur'a. Ben annesi çok selam söylüyorum, kızımın emaneti baş tacım demiş. Rabbim tez zamanda kavuşmayı nasip etsin inşallah. Evet, grup Ümmetten Selahaddin Ahmet adlı eserimizi dinleyelim. Akabinde sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Ümmet'ten güzel bir eser dinledik ve devam ediyoruz. Adana'dan, Adana Tarsus'tan bir kardeşimiz. Selamun aleyküm, ben Adana'dan Adnan. Tarsus kapalı kadın cezaevinde bulunan eşime kucak dolusu sevgilerle gözlerinden öperim. Tüm umudum sende. Hepimiz seni bekliyoruz. Zindan Gülistan'dır bize neşidini. Eşime armağan ediyorum demiş. Evet, Grup Kervan'dan Zindan Gülistan'dır eserimize devam ediyoruz. Allah-u Teala tez zamanda kavuşmayı nasip eylesin. Hayırlı kapılar açsın tüm kardeşlerimiz için. Dinleyelim eserimizi, akabinde buradayız.

Evet, Bingöl'den Mutalip Evliyaoğlu abimiz bizlere ulaşmış. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı yayınlar. Ben Bingöl'den Mutalip Evliyaoğlu. Sizden hicrette bulunan kardeşim İbrahim Evliyaoğlu ve tüm abi ve kardeşlerime hicret ilahisini

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 14.25. Programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Birbirinden güzel eserler ve mesajlar var sırada. Sırasıyla gideceğiz inşallah. Sıradaki eserimiz selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah. Nasılsınız, iyisiniz? Aleykümselam, teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Şehitler Kervanı'ndan Çiçektir Şehit eseri ricamdır.

Eser sizlere Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbuluk, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Ay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat FM ailesine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal kardeşimiz, geçmiş bayramınız mübarek olsun demiş. Teşekkür ederiz sizlerin de. Çiçektir şehit eserimizi dinleyeceğiz. Akabinde buradayız.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

0: hocam.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Kervan'dan güzel bir eser dinledik ve devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Grup Özlem'den Kokusu Ahmet Olsun adlı eserimiz. Selamünaleyküm demiş Şanlıurfa Siverek'ten Rahime Betül kardeşimiz. Aleykümselam. Grup Özlem'den Kokusu Ahmet Olsun eserini istiyorum. Eser aileme ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile demişler. Ve bir mesaj ile bitirmişler paylaşımlarını. Her gün bin kere ölüyoruz. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, gençler, kimse bizi hissetmiyor mu? Gazze'den yükselen bu feryat sadece gökyüzüne değil, vicdan sahibi her insanın kalbine ulaşmalı. Batı dünyası rahatça yaşarken orada masum insanlar temel ihtiyaçlardan yoksun, çaresizce can veriyor. Bu acıya kör, bu çığlığa sağır kalma, zulmü durdurmaya gücümüz yetmiyorsa bile onu tüm dünyaya duyurmak borcumuzdur. Gazze'yi unutmayalım, selametle demişler. Aleyküm selam. Allah razı olsun bu güzel paylaşımlarından dolayı. Evet, yine selamun aleyküm, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Diyarbakır'dan katılıyorum diye mesajını belirtmiş kardeşimiz. Hacı Veysel 3 Nolu'da yatmakta olan Deniz Yıldırım, Aziz Alkaç, Veysi Demirören, Hüseyin Akkaya, Cengiz Bozkaya, Yakup Koşar. Öncelikle Allah Azze ve Celle sizlerin esaret bağlarınızı çözsün. Ben sizleri ailenize en kısa zamanda kavuştursun. Allahümme amin. Sıradaki bütün istekleri sizlere armağan ediyorum demiş. Allah-u Teala hayırlı kapılar açsın. Dinleyelim eserimizi Grup Özlem'den. Akabinde sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 14.38 ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Sırada birbirinden güzel eserler var. Selamünaleyküm demiş, ben Adana'dan Alettin. Aleykümselam. Muhammed Taha'dan Garip eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosun Kaya'ya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Şehmuz Göksu ve Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilerine gelsin selam ve dua ile demişler. Aleyküm selam. Bizden de Alaaddin kardeşimize armağan olsun eser. Dinleyelim, akabinde buradayız.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, Muhammed Taha'dan Garip adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Selamun Aleyküm, ben Bingöl'den Adem demiş dinleyicimiz. Aleyküm Selam. Şehit Aytaç eserini çalabilir misiniz? Tüm 9 radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin. Teşekkür ediyoruz. Bizden de Adem abimize gelsin. Şehit Aytaç, şehidimiz üzerine yazılan birçok eser var. Arama motoruna yazalım, bir tanesini seçelim. Sanatçı belirtmediği için.
1: Zannetmeyin hüznünüz.
0: Evet, dinleyelim akabinde inşallah. Sıradaki eserimiz Umut Mürar'a Güller Açmasa'da adlı eser sizlerle olacak.

Şehit Aytaç eserini dinledik ve Umut Mürare Güller Açmasa da adlı eserimizle devam ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı programlar diliyorum demiş. İstanbul'dan Hatice Ceren kardeşimiz, Umut Mürare Alemlere Rahmetsin eseri veya Güller Açmasa da eserini istiyorum. Teşekkürler, İstanbul'dan Hatice Ceren diye mesajlarını bitirmişler. Umut Mürare'den Güller Açmasa da adlı eserimizi dinleyelim. Akabinde sıradaki eserler için buradayız.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, Umut Mürare Güller Açmasa da adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Sırada Ömer Karaoğlu Gündoğan da adlı eserimiz olacak. Selamünaleyküm, ben Adana'dan İzzet demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam. Ömer Karaoğlu Gündoğan eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Serdar Özdemir, Mustafa Yıldırım, Mustafa Gülmez, Mehmet Cengiz, Muhammed Altun Kaynak, İrfan Sincar, Celal Özdemir'e, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz. Bizden de İzzet kardeşimize armağan olsun. Ömer Karaoğlu'ndan Gündoğan adlı eserimizi dinleyelim. Akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, devam ediyoruz. Saatlerimiz 15. Sıradaki eserimiz Yusuf Can Karanfil eseri. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Aleykümselam. Ben Murat Topkaya. Yusuf Can'dan Karanfil parçasını Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp ameliyatı olan dayım Abdülaziz Topkaya'ya ve Dicle Üniversitesi'nde akciğer ameliyatı olan Mehmet Said Fidancı Seydam armağan olsun. Sesimizin ulaştığı her yerden hastalarımıza dua istiyoruz. Rabbim hayırlı şifalar nasip etsin. Yusuf Can'dan Karanfil eserini dinleyelim. Akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, devam ediyoruz. Saatlerimiz 15.06 ve sıradaki eserimiz Şehit Seyit Kutub'un kaleme almış olduğu Kardeşim Sen Özgürsün adlı Arapça şarkımız, ilahimiz olacak. Esselamun Aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam, iyi yayınlar. Ben Hasret Akkaya, Diyarbakır T2 kapalı cezaevinde olan abim Hüseyin Akkaya, Ahi Ente Hurrun parçasını armağan ediyorum. Teşekkür ederim demişler. Biz teşekkür ederiz ve Ente Hurrun eseri sizlerle.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, Sen Özgürsün adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz.
1: Bu karanlık dünyanın aydınlık çocukları zannetmeyin.
0: Evet, selamünaleyküm demiş. Ben Urfa'dan Serkan. Şehit Hasan Saklanan eserini tüm Kudüs sevdalısı Urfalı kardeşlere, Kayseri'deki Şükrü Benzin'e, sizlere ve dinleyicilere armağan ediyorum demiş. Dinleyicimiz, teşekkür ediyoruz. Bizden de kendisine armağan olsun. Şehit Hasan Saklanan eserini dinleyelim. Akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Sinan Zarar'dan Şehit Hasan Saklanan adlı eserimizi dinledik ve Grup Ümmet ile devam ediyoruz. Selamünaleyküm demiş değerli dinleyicimiz. Aleykümselam, ben Gaziantep'ten Mehmet Kaya. Sizden Şehit 13'ten Şehit İsmail parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Bu parçayı şu anda bizi canlı yayında dinlemekte olan tüm kardeşlerimize, özellikle eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum. Dua eder, dua beklerim demiş. Kardeşimiz, teşekkür ediyoruz. Bizden de kendisine ve ailesine armağan olsun. Grup Ümmet'ten Şehit İsmail eserini dinleyelim. Akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Ümmet'ten Şehit İsmail adlı eserimizi dinledik ve Selami Güneş ile devam ediyoruz. Şehadet Güvercini adlı eser. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Aleykümselam. Selami Güneş, Şehadet Güvercini eserini tüm Yusufilere armağan ediyorum demişler. Adını vermeyen dinleyicimiz. Dinleyelim eserimizi, akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

0: ansızın ölüm gibi sarma şu bedenimi. Sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana. Delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana. Bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.28, yavaş yavaş programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Son eserler. Selamünaleyküm, Antalya'dan Batman'a selamlar demiş Molla Halil Aslan Graylaysini istiyorum. Grup Ümmet'ten Molla Halil eserini seçtik. İnşallah kardeşimizin istediği eser budur. Dinleyelim, bizden de kendisine armağan olsun. Akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz devam ediyoruz. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Ben Şanlıurfa'dan İsa Yakak. Aleykümselam. Ender Tekin'den Mavi Emzikli Bebek parçasını tüm mazlum Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, Sumut Filosu gönüllülerine, Yusufi abilere ve ortak yayın radyo dinleyicilerine, sizlere, Filistin'e, Gazze'ye, Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan, Yemen, Sudan, İran, Suriye ve tüm mazlum coğrafyaya gelsin. Adana'dan İzzet Baykal'a gelsin. Allah'ın laneti İsrail, Amerika ve yandaşlarına olsun. Selam ve dua ile demişler. Aleyküm selam. Bir görsel, mesaj içeren bir görsel paylaşmış bizlerle kardeşimiz. Siz geçici bir dünyalık istiyorsunuz. Oysa Allah sizin için ahiret yurdunu ister. Enfal suresinden bir paylaşım yapmışlar. Teşekkür ederiz. Bizden de İsa kardeşimize armağan olsun eser. Dinleyelim, akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Maviye Müzikli Bebek eserini dinledik. Grup Ümmet'ten Halil eserini ayrıca dinleyicimiz Aslan Gıray ailesine ve tüm Müslümanlara armağan etmiştiler. Unutmuştuk, belirtelim tekrardan. Evet, son iki eser. Selamünaleyküm demiş. Ben İhsan Alpyürek, Gaziantep'ten. Aleykümselam. Şehitler Kervanı'ndan Gecelere Sarıyorum Hüznünü eserini istiyorum. Bu parçayı Muhammed Said Fidancı abi cana armağan ediyorum. Rahman ona Şafi ismiyle tecelli eylesin. Rahman ona Şafi ismiyle tecelli eylesin. Rahman ona Şafi ismiyle tecelli eylesin diye dua etmişler. Amin diyoruz kardeşimize. Bizler de hayırlı şifalar diliyoruz. Gecelere Sarıyorum Hüznümü adlı eserimizi dinleyeceğiz. Akabinde inşallah son bir eser ve veda için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.40 ve bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Son bir eser ile programımızı sonlandıracağız. Yetiştiremediğimiz eserleri belirtelim öncelikle. Sedat Uçan'dan Ey Nebi eseri tüm Yusufilere armağan edilmiş. Yunus Emre abimiz bizlerden Seyfullah Kartal'dan Ara Notlar eserini istemiştiler. Bizlere ve tüm ekibimize armağan etmiş, ayrıca dinleyicilerimize armağan etmiş. Adana'dan Yunus Emre abimiz, teşekkür ediyoruz. Maalesef yetiştiremedik. Sıradaki eser bizden de kendisine ve Adana'daki tüm kardeşlerimize armağan olsun. Son eserimiz ise selamünaleyküm demiş Bingöl'den Ayşe kardeşimiz. Bilal'den Ahdaya ilahisini rica ediyorum. Şu an sizi kayınvalidemle beraber dinliyoruz. Ona ve tüm annelere armağan olsun. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bilal Güler'den Ahdaya eseri son eserimiz. Evet değerli gönül dostlarımız, 9 Kardeş Radyo'nun ortak katılımıyla istek programındaydınız. Diyarbakır'dan Çağrı FM, Batman'dan Aksa FM, Van'dan Serhat FM, Mardin'den Cemre FM, Adana'dan Vuslat FM, Radyo'dan Radyo Urfa, Siirt'ten Botan FM ve Gaziantep'ten Kervan FM ile ortak yayındaydık. Bizleri yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah başka bir gün, haftaya çarşamba günü eğer ölmezsek, bir kaz haberi olmazsa bizim günümüz Bingöl FM günü. O güne dek görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: evin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toplancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21.
0: teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı FM.
7: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati başlıyor.
8: XP Prefabrik. Yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
1: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.

hüznünü. Al hüznünü canım annem, fırlat, fırlat zalimin safına. Bırakma annem, bırakma ümitlerini, bırakma ümitlerini zalimlerin insafına.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.
2: Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
0: Çağrı FM.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
0: Çağrı FM.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
0: Çağrı FM.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
0: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Vakit ikindi. Gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor. Gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tut, sonsuzluğa tut. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.
1: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
2: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Koskep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
3: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Abdullah bin Abbas ile bir bedevi arasında geçen bir konuşma. Bekir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bedevi bir Arap, Abdullah bin Abbas'a geldi ve Muaviye hanedanı halka su ve bal ikram ediyor. Falanlar da süt veriyorlar. Siz ise şerbet, üzüm veya hurma suyu veriyorsunuz. Bunun nedeni cimrilik mi yoksa imkanınız ancak buna mı yetiyor diye sordu. İbn Abbas, ne cimriliğimizden ne de yokluktan. Bir gün Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam terkisinde Üsame olduğu halde bize gelmişti. İçecek bir şey istedi, biz de kendisine şerbet

İkram ettik. İçtikten sonra güzel yapmışsınız. Hep böyle yapın buyurdu. O yüzden. Hazreti Ömer ile yaşlı bir adam arasında geçen bir hadise. Ebu Şeyh Süddi'den naklediyor. Hazreti Ömer bir gece dolaşırken yanan bir ateşin ışığını fark etti. Hazreti Ömer'in yanında Abdullah bin Mesud da vardı. Işığın geldiği yere doğru yaklaştı. Yaklaştı, sonunda bir eve ulaştı. Vakit gece yarısıydı. Eve girdi, bir de ne görsün? Yaşlı bir adam, elinde şarap ve yanında da şarkı söyleyen bir cariye. Hazreti Ömer dayanamadı ve adamın üzerine yürüyerek şöyle dedi. Bu geceye kadar senin gibi ecelini bekleyen bir adamın şu halinden daha çirkinini görmedim. Adam başını kaldırdı ve ''Evet ey müminlerin emiri haklısın ama senin yaptığın benimkinden daha fena. Tecessüs yasakladığın halde sen tecessüste bulundun ve bir de izinsiz olarak evime girdin.'' dedi. Hazreti Ömer ''Haklısın.'' diye cevap verdi ve elbisesini ısırarak gözü yaşlı bir şekilde oradan ayrıldı. Giderken de kendi kendine şöyle diyordu. ''Eğer Rabbim affetmezse Ömer'in hali haraptır. Bu adam yaptığı işi kendi ailesinden dahi gizliyordu. Şimdi ise nasıl olsa Ömer beni gördü diyecek ve işlediği bu günaha daha da çok dalacak. Bir süre bu yaşlı adam Hazreti Ömer'in cemaatine gelmedi. Bir gün Hazreti Ömer otururken o adamın cemaatin gerisinde saklandığını fark etti. Dedi ki, ''Şu yaşlı adamı bana çağırın.'' Adamın yanına giderek, ''Haydi gel, seni Ömer çağırıyor.'' dediler. Adam kalkıp giderken, Hazreti Ömer'in kendisini malum günahından dolayı cemaat içinde rezil edeceğinden endişe ediyordu. Hazreti Ömer, ''Yaklaş bana doğru.'' dedi. Adam o kadar yaklaştı ki, Hazreti Ömer'in yanına kadar vardı. Hazreti Ömer, ''Kulağını bana doğru yaklaştır.'' dedi ve, ''Muhammed'i hak peygamber olarak gönderen Rabbime yemin ederim ki ne ben ne de yanındaki İbni Mesud senin hakkında bir şey söyledik.'' Adam da Hazreti Ömer'e ''Sen de bana kulağını yaklaştır.'' dedi ve Hazreti Ömer'in kulağına şöyle dedi. ''Vallahi ben de o zamandan bu yana içki kadehine elimi bile sürmedim.'' Hazreti Ömer yüksek sesle tekbir getirdi fakat insanlar onun niçin Allahu Ekber diye haykırdığını anlayamamıştır. Ammar bin Yasir'in Sıffin Harbi'ne giderken söyledikleri. Abdurrahman bin Evzi radıyallahu anh anlatıyor. Ammar bin Yasir radıyallahu anh Sıffin Savaşı'na iştirak etmek üzere Fırat kıyısında yürürken şunları söyledi. Allah'ım kendimi şu dağdan atarak aşağıya yuvarlanmamın rızanı kazanmama vesile olacağını, rızana kazanmama vesile olacağını bilsem hemen bunu yaparım. Büyük bir ateş yakarak içine atlamanın senin benden daha çok razı olmanı sağlayacağını bilsem bunu da derhal yaparım. Ya Rabbi, kendimi suya atıp boğulmamın senin ziyade hoşnutluğuna sebep olacağını bilsem hemen yaparım. Allah'ım, ben sırf senin rızana talibim. Senin rızan için harbe gidiyorum. Beni zarara ve hüsrana uğratmamanı diliyorum. Allah'ım ben yalnız seni istiyorum. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 487 82.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati sona erdi.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Koskep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Muhammed, gözlerim nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
5: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki, Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
6: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
3: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
7: 0539 499 5086.
3: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 16 67.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
3: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
3: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 49 54.
11: Bölüm. Bilal ezan okuyordu. Ezan devam ederken bir kenarda oturup sohbet eden üç kişi içlerindeki duyguları şöyle dile getiriyorlardı. Attab henüz toprağa kurumamış olan babası Esed'i yad etti. Babam Esed'e Allah'ın rahmeti dokunmuş. Öldü de kurtuldu. Yoksa hiç de hoşlanmayacağı şeyleri duyacak. Ölmeden kabre girmiş olacaktı, dedi. Haris bin Hişam söz aldı. Yemin ederim ki bu dinin hak din olduğunu bilsem elbet ona uyardım. Ebu Süfyan'ın ağzı sütten yanmıştı. Bundan böyle suyu içerken üflemek lazım geldiğini bir iki tecrübeyle mükemmelen anlamış bulunuyordu. Ben bir şey söylemeyeceğim. Şayet söylesem şu çakıl taşlarının ona haber vereceğinden endişe ederim demekten öte bir şey söylemedi. Henüz bir namaz kılacak kadar zaman geçmişti ki Resulullah Efendimizin yolu oraya düştü. Yanlarında durdu. Ey Attab, sen şunları söyledin. Ey Haris, senin söylediklerin şunlardı. Ve ey Ebu Süfyan, sen de şöyle konuştun dedi. Dikkatle ve insafla dinlediler. Hayır, biz böyle konuşmadık deme imkanı yoktu. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki sen Allah'ın gönderdiği peygambersin. Bu sözler hem Attab hem de Haris tarafından tekrarlandı. Hiçbir baskı olmadan, hiçbir korku ve endişe hissetmeden, bundan böyle en samimi müminler arasında yer alacak, geçmişte kaybettiklerini gelecekte kazanacaklardı. Nebi Muhterem Efendimiz Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Bu arada bir adamın önünde durdu. ''Fedale misin?'' dedi. ''Evet ey Allah'ın Resulü. Neleri düşünmekteydin?'' ''Allah'ı zikretmekteydim.'' Resulullah Efendimiz güldüler. Elini onun göğsüne koydu. ''Allah'tan mağfiret dile. Günahlarını bağışlamasını iste.'' dedi. Bir müddet o mübarek el fedalenin göğsü üzerinde kaldı. Bu arada Seyyidül Enbiya Efendimizin gözleri de fedalenin üzerindeydi. Daha sonra ayrılıp gitti. Fedale Efendimizin ardından minnet dolu gözlerle baktı. ''Neler oluyor ey Fedale?'' Fedale bunu soran arkadaşına döndü. ''Bir fırsatını bulup onu öldürebilir miyim diyordum ki bana yöneldi. Ve sen de olanları gördün. Elini göğsüme koyduğu zaman içimde nelerin olup bittiğini anlayamadım. Sanki kalbimde ne var ne yok hep dışarı atılmış. Yeri sevgiyle, saygıyla doldurulmuştu. Şu anda bana Allah'ın yarattıkları içinde ondan daha sevgili olanı hiç yok.'' Umeyr bin Vehb, Nebiler Serveri Efendimiz'i buldu. ''Ey Allah'ın peygamberi! Safan bin Ümeyye ölüm korkusuyla kaçtı. Biliyorsun o bu kavmin ulusudur. Kendini denize atıp öldürmesi de muhtemeldir. Ona emniyet tanımış olmanı istiyorum.'' dedi. ''O emniyettedir.'' cevabını aldı. ''Ey Allah'ın peygamberi, emniyet tanıdığını bildiren ve şahsına ait olan bir eşyayı verebilir misin? Efendimiz Mekke'ye girerken başında bulunan sarığı çözdü ve uzattı. Teşekkür ederim ey Allah'ın Resulü.'' Ve Umeyr, Safvan'ı bulmak üzere Resulullah Efendimizin huzurundan ayrıldı. Beyat Merasimi. Peygamber Efendimiz tarafından umumi affın ilan edilmesinden sonra halkın gönlünü dolduran korku bertaraf olmuş. Gönüller İslam'a meyletmişti. Bu sebeple Resul-i Ekrem Efendimiz'e Müslüman olduğunu bildirmek üzere peş peşe gelmeye başladılar. Resulullah Efendimiz bir yere oturdu. Gelenlerin beyatını orada kabul etmeye başladı. Müslüman olmak üzere gelen adam, Resul-i Muhterem Efendimiz'in elinden tutuyor, şehadet kelimelerini söylüyorlardı. Efendimiz'in etrafı bir hayli kalabalıktı. Muhacirler vardı, ensar vardı, yeni Müslüman olmak üzere gelenler vardı. Giden gelen pek çoktu. Bu arada Abdullah bin Ebi Serhi öldürmeyi nezreden Medineli bir müminin gözleri birden parladı. Yanlış görüp görmediğini iyice anlamak için bir daha dikkatle baktı. Evet, aradığı adam Osman bin Affan'ın elinden tutmuş, kalabalığı yara yara Resulullah Efendimizin bulunduğu yere doğru ilerlemekteydi. Eli kılıcına gitti. Heyecanlı adımlarla onlara doğru ilerlemeye başladı. Lakin kalabalık istediği gibi yürümesine imkan vermiyordu. Maksadına ulaşması için 3-5 adım kalmıştı ki Onlar da Resulullah Efendimizin huzuruna ulaşmış bulunuyorlardı. Ya Nebiyallah, İbn-i Ebi Serh beyat etmek istiyor. Lütfen kabul buyur. Osman bin Affan bu sözleri söylerken Ensari zat da yetişmiş, elinde kılıcı bulunduğu halde onların ardında yer almıştı. Nebi Ekrem Efendimiz'den gelecek olan bir işareti beklemekteydi. Kendiliğinden karar vererek öldürüvermeyi edebe aykırı bulmuştu. Resulullah Efendimiz Osman bin Affan'ın bu sözü üzerine başını kaldırdı. İbn-i Ebi Serhi baştan aşağıya süzdü. Sonra hoşlanmadığını anlatır şekilde başını öteye çevirdi. Tek kelime söylemedi. Ya Nebiyallah, İbn-i Ebi Serhin beyatını kabul buyur. Resul-ü Muhterem Efendimiz bir defa daha baktı. Tekrar yüzünü başka cihete çevirdi. Hazreti Osman'ın ısrarı devam ediyor, Peygamber Efendimiz tek kelimeyle olsun cevap vermiyorlardı. Bu lüzumsuz ısrarın Peygamber Efendimiz'i üzdüğü meydandaydı. Fahri Kainat Efendimiz durup dururken keyif için Kabe'nin örtüsüne sarılmış bulsanız bile öldürün demiş değildi ki. Beyat merasimi durmuş, herkes nelerin olacağını heyecanla beklemeye başlamışlardı. Efendimiz ne tarafa dönse Osman o cihete geçiyor, beyat etmesi için rica ediyordu. Nihayet Efendimiz dayanamadı, peki dediler. İki süt kardeş oradan ayrıldı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yanında bekleyenlere döndü. Sitemli bir sesle, ''Yok muydu içinizde aklı başında bir adam ki ona beyat hakkı tanımadığımı görünce öldürüverseydi?'' dedi. Daha sonra gözleri Ensari'ye erişti. ''Nezrini yerine getiresin diye bekledim.'' dediler. ''Ey Allah'ın peygamberi, bir işaret etsen olmaz mıydı? Bir göz işaretin yeterdi.'' Resulullah Efendimiz mertliğin icabı olan şu cevabı verdi. Bir peygambere ihanet bakışı yakışmaz. Demek ki İbn-i Ebi Serh'in eceli gelmemiş, hayat defteri dürülmemişti. Bunun bir başka türlü izahı yok. Daha sonra beyat merasimi devam etti. Erkeklerin beyatı tamamlandıktan sonra kadınlarınki başladı. Gruplar halinde Safa Tepesi'ne geliyor, peygamberler İmam-ı Efendimiz'in huzurunda şehadet kelimelerini söyleyerek Müslüman oluyorlardı. Erkekler şehadet kelimelerini Peygamber Efendimiz'in elini tutarak söylemişlerdi. Kadınların beyatı sadece sözle olmuş ve Resul-i Ekrem Efendimiz onlara ''Sizden bir kadına olan sözüm, yüz kadına olan sözüm gibidir.'' buyurmuş ve Hazreti Ömer, Resulullah Efendimiz adına onlardan beyat almıştır. Gelen kadın gruplarından biriyle yapılan sözleşme şu şekilde olmuştu. ''Allah'a hiçbir şeyi ortak tanımamak üzere bana söz verin.'' Yüzü örtülü bir kadın itiraz etti. ''Vallahi sen erkeklerden istemediğin sözü bizden istiyorsun.'' Resulullah Efendimiz cevap vermedi. Diğer kadınlar hemen söz aldılar. ''Hırsızlık yapmayacağınıza dair söz verin.'' ''Yapmayacağız ey Allah'ın peygamberi.'' Aynı kadının sesi bir daha duyuldu. ''Vallahi ben Ebu Süfyan'ın malından defalarca öteberi çalıp durmuşumdur. Bilmiyorum bu haram mıdır yoksa helal midir?'' ''Geçmiş olanlarını sana helal ediyorum.'' Biraz öteden yükselen bu ses Ebu Süfyan'a aitti. O zaman Resul-ü Muhterem Efendimiz yüzü örtülü kadına döndü. ''Sen Utbe bin Rebiya'nın kızı Hint misin?'' dedi. Hint artık kendini saklamanın bir manası kalmadığını anlamıştı. ''Ey Allah'ın peygamberi, evet ben Hind'im. Sen beni bağışla. Allah da seni bağışlasın.'' Resul-i Ekrem Efendimiz daha evvel şehadet kelimelerini söylemiş bulunan Hint hakkında bir ceza tertip edecek değildi. Hazreti Ömer'e seslendi. ''Zina etmemek üzere söz versinler.'' Diğer kadınlar bu sözü verirken Hint yine dilini tutamadı. "Ey Allah'ın peygamberi, şerefli bir kadın zina eder mi?" dedi. "Çocuklarını da öldürmeyecekler. Biz onları küçükken yetiştirelim de büyüyünce mi öldürelim? Bedir günü sen öldürmedik çocuk mu bıraktın ki kalanını da biz öldürelim?" Bu sözler yine aynı kadına aitti. Bu sözler Ömer gibi bir adamı kahkahalarla güldürmüştü. Neredeyse yıkılacaktı. Hazreti Peygamber gülümsemekle yetinmişlerdi. Daha sonra Resul-ü Muhterem Efendimiz onlara kendi aralarında uyduracakları iftirayla ortaya çıkmamalarını, iyi ve hayır olan hiçbir işte isyan etmemelerini emretti. Hint dayanamadı. "Vallahi biz buraya sana isyan edelim diye gelmedik," dedi. Dili bu derece işlek olan, Hazreti Peygamber'in huzuruna ölüm korkusuyla gelmesine rağmen bu kadar laf etmekten de kendini alamayan Hint, kim bilir hayatı boyunca Ebu Süfyan'a neler çektirmişti. Müslümanlara karşı yürütülen insafsız siyasetin kaynağında onun körüklemesinin de belirli bir payının bulunduğunda şüphe yoktu. Daha sonra Resulullah Efendimiz şu anlama gelen ayeti okudu. "Onlardan söz ve beyat al. Onlar için mağfiret dile. Hiç şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir." Anlaşma sona erince bir kadın ayağa kalktı. "Ey Allah'ın peygamberi, ben İkrime bin Ebi Cehil'in karısı Ümmü Hakim'im. İkrime öldürüleceği korkusuyla Yemen'e kaçtı. Senden onu bağışlamanı istiyorum," dedi. Resulullah Efendimiz tereddüt etmeden, "Ona eman verilmiştir," dediler. Kadınlar ayrıldılar. Ümmü Hakim yanına Rum asıllı kölesini aldı ve derhal yola çıktı. Deniz sahiline geldiği zaman kocası da bir gemiden inmek üzereydi. Daha önce bu gemiyle denize açılmış fakat pişmanlık duyarak tekrar sahile getirilmesini rica etmişti. Karşısında hanımını görünce şaşırdı. "Neler oluyor ey Ümmü Hakim? Sen burada ne yapıyorsun?" "Seni almaya geldim." "Neden?" "Çünkü Allah'ın Resulü ile görüştüm. Senin için af çıkarttım." "Peki bu köle neden eli kolu bağlı duruyor?" Ümmü Hakim köleye nefretle dolu bir bakıştan sonra, "Yolda bana sarkıntılık etmeye kalktı. Onu ileride gönlünü edeceğimi söyleyerek avuttum. Nihayet ilk rastladığım kafiliye durumu anlatarak kıskıvrak bağlattım." Kölenin alnında ecel terleri birikmeye başlamıştı. Yerden göğe kadar da haklı sayılırdı. Çünkü İkrime'nin eli kılıcının kabzasına uzanmış bulunuyordu. Sıyrılması ve bir çalışta başının uçurulması arasında fazla bir zaman geçmedi. O, kanlar içinde kumların üzerine serilirken karı koca da yollarına devam ettiler. Umeyr bin Vehb, Resulullah Efendimizin sarığını aldıktan sonra vakit geçirmeden yola koyulmuş, Cidde sahillerine geldiği zaman Safvan'ı harekete hazır olan bir gemiye binmek üzere bulmuştu. "Ey Safvan, dur bakalım," dedi. Ona durumu açık açık anlattı. "İşte Allah'ın Resulünden senin için verilmiş olan bir emniyet belgesini de beraberimle getirmiş bulunuyorum," dedi. Ve bunun üzerine dönüş başladı. Fakat Safvan içindeki endişeyi henüz tamamen atmış değildi. Resulullah Efendimizin yanına geldikleri zaman cemaatle ikindi namazı kılınmaktaydı. Safvan, İslam'ın direği olan bu ibadeti bineğinin üzerinde olduğu halde seyretti. Namaz tamamlandıktan sonra Resulullah Efendimiz'e hitaben, "Bu adam senin bana emniyet verdiğini söylüyor," dedi. Böyle söylerken eliyle de Umeyr'i göstermekteydi. "Doğru söylemiş." Safvan geniş bir nefes aldı. Yakından tanımadığı ve öteden beri düşmanı olduğu bir zat olarak Resulullah Efendimizin kendini pusuya düşürüp öldürtmesini bile düşünmüş olabilirdi. Halbuki alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber ona olduğu gibi bütün insanlığa mertliğin, dürüstlüğün, İnsanlığın ne demek olduğunu sadece sözle değil, bizzat yaşayarak öğretecek, ahlakın en güzel örneklerini, faziletin eşi bulunmaz sahnelerini kendi hayatıyla gösterecekti. Heyhat ki Saffan, diğer Mekkelilerle birlikte bütün insanlık tarihi boyunca bir defa ele geçen ve bir daha gelmeyecek olan misilsiz devleti reddetmiş, Allah'ın insanlığa verdiği en büyük nimeti en büyük düşman olarak bilme bedbahtlığına düşmüştü. Peki senin dinine girme konusunda bana 2 ay mühlet verir misin? Sana 4 ay mühlet veriyorum. Saffan, istediğinden daha geniş bir müsamahayla karşılanmış olmanın verdiği rahatlıkla bineğini evine doğru sürdü. Ebu Cehil'in oğlu İkrime, koyu bir kafir olarak yetişmişti. Babası Ebu Cehil'i aratmayacak derecede bir İslam düşmanıydı. Fakat şehadet kelimelerini söyledikten sonra bir daha küfür hayatına hiç dönmemek üzere tevbe etmiş, küfrün ve şirkin amansız bir düşmanı olmuştu. İşe kendi evinden başladı. Özene bezene evinin bir köşesine yerleştirdiği ve babasının bir yadigarı olarak değerlendirdiği putunu aldığı ve şiddetle yere çaldı. O güne kadar kendine neden tapıldığını, neden ikrama layık görüldüğünü bilemeyen zavallı put, tepesine indirilen darbelerle parça parça oluverdi. Daha sonra İkrime komşularının evlerine yöneldi. Her birini yere çaldı, parça parça etti. Bundan böyle İkrime, Allah yolunda yapılan her sefere katılacak, hayatının geri kalan 4 yılını gıpta edilmeye değer faziletlerle süsleyecekti. 4 yıl sonra yapılan ve Müslümanların en büyük zaferi olarak bilinen Yermük Savaşı'na o da malıyla, canıyla iştirak edecekti. Büyük komutan Halid bin Velid'in emsalsiz idaresiyle İslam'ın sancağı göklere yükselirken, yerde yatan ve son nefesini vermek üzere olan gazilerden biri, "Su ister misin?" diye bir ses duyacak, gözleriyle "Evet" diyecekti. Fakat tam içeceği sırada kulağına gelen bir inilti onun dudaklarını birbirine yapıştıracak ve gözleriyle "Ona götür, içemem" diyecekti. İkinci yaralı da tam içeceği sırada bir üçüncüye gönderecek, fakat üçüncü yaralı suyu içemeden aziz ruhunu Rabbine teslim edecek ve suyu dağıtan Huzeyfetül Adevi bu 3 yaralıya da bir damla su verme imkanını bulamadan her birinin şehadet şerbetini içtiğini gözyaşları içinde müşahede edecekti. Peygamberler İmam Efendimizin, "Sizden hiç kimse kendi şahsı için arzu ettiğini mümin kardeşi içinde istemedikçe gerçek mümin olamaz" buyruğuna, hayatının son demine kadar ve en sıkıntılı anında bile sadık kalan bu 3 fazilet yolcusundan biri İkrime'den başkası değildi. Ebu Cehil'in oğlu olarak başlayan ve küfür deryasında yıllar yılı uğramadık sahil bırakmamak üzere sürdürülen bir hayat, yüzyıllar ötesindeki Müslümanların saygıyla, gözyaşlarıyla hatırlayacakları bir temizlikle ve şehadet rütbesiyle son bulacak. İkrime, kazanılan en büyük zafere kanıyla imza atan büyükler sırasında şerefli mevkiini böylece alacak. Uhud günü Halid bin Velid'le birlikte Müslüman okçuları çiğneyip geçerken ne derece aşağıdaysa, burada yine Halid bin Velid'le düşman ordularını ezip geçerken o derece yükselecek. Berbat sahifelerle başlayan hayat defteri nurlu bir kitap olarak kapatılacak. Babası esfeli safiliğinde en büyük azabı görürken o cenneti aliyatta izzet ve ikram gören değerli sahabiler arasında yer alacak. Allah ondan da onunla birlikte Yermük topraklarını kanlarıyla sulayan silah arkadaşlarından da eşsiz idaresiyle bu zaferi İslam'a kazandıran İslam'ın en büyük başkomutanı Halid bin Velid'den de razı.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
2: Çağrı Efendim.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Çağrı Efendim.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Çağrı Efendim.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

Acı biberin en acı kısmı neresidir? Acı biberin en acı kısmının çekirdekleri olduğuna dair inancın tersine, asıl acı olan kısım o çekirdeklerin tutunduğu merkezdeki zardır. Bu zar en fazla kapsaisin içeren kısımdır. Kapsaisin biberlere ayırt edici acılığını veren renksiz, kokusuz bileşiktir. Kafasını kuma gömen şey nedir? Eski bir inanışa göre deve kuşu. Ama bu yanlış cevap. Asla bir deve kuşunun kafasını kuma gömdüğü görünmemiştir. Bunu yapsaydı boğulurdu. Bir diğer araştırmaya göre ise deve kuşu bir tehlike sezdiğinde kumun içine başını sokar ama bunu tehlikenin ne kadar uzakta olduğunu anlamak için yapar. Gerçek olan şu ki bir tehlikeyle karşılaştığında her hayvan gibi deve kuşu da var gücüyle kaçar. Tutankamon'un laneti neydi? Öyle bir şey yoktu. Bunu gazeteler uydurmuştur. ...1922'de Howard Carter tarafından keşfedildiğinde Tutankamon'un mezarına giden herkesin korkuya kapılmasına neden olan Firavun'un laneti hikayesi Dali Express'in Kahire muhabirinin işiydi. Bu hikaye daha sonra Dali Mail ve New York Times tarafından tekrarlandı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler sürücü kursunda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer Erit Pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 400 87 82.
2: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Çağrı FM.
6: Roman Kuşağı.
7: Roman Kuşağı.
6: Okunmaya değer hayatların ayrıntıya saklanmış yüzüne çağırıyoruz sizleri. Roman Kuşağı.
7: Roman Kuşağı.
6: Bu yolculuğa çıktığınızda renk renk hayatlarla karşılaşacaksınız. Roman Kuşağı hafta içi her gün radyonuz